Mukaçinci çalışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Mukalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: ehada.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: مِنْهُمْ رَهَقًا.
1: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
0: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا.
1: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.
0: وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا.
1: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

0: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.
1: وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا
0: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: وَلَا رَهَقًا.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.
0: وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
1: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Doğru yoldan sapanlara gelince onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
0: وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ

0: لِرَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
0: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
1: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.
0: وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse cinler keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: ahada.
1: Ey Muhammed, de ki ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: Kul inni la emliku lekum darran ve la rashada.
1: De ki ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.
0: Kul inni len yujirani min Allahi ahadu ve len ecide min dunihi multahada.
1: De ki doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
0: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih ve men

0: ebede.
1: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
0: Hatta اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا.
1: Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
0: قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا.
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا.
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.
0: İlla men irtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada.
1: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
0: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدَ أَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
1: Allah o melekleri dizer ki peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır.

0: كمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnne senulqi aleyke kavlen thaqila.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
0: İnne

0: طَوِيلًا
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَك۪يلًا
1: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
0: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
1: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
1: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
0: İnne ledeyne enkâlen ve cehîmâ ve ta'âmen zâ gussatin ve azâben elîmâ
1: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
1: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
1: Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.
0: İnne hâzihi tezkiretun femen şâettehoze ilâ rabbihi sebîlâ.
1: Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar. İnne

0: الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir, kum feenzir, ve rabbeke fekebbir, ve thiyabeke fetahhir, ve rucze fehcur, ve la temnun testekfir, ve li rabbike fesbir.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma. Rabbinin rızası için sabret.

0: Sura üflendiği zaman işte o gün kâfirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
1: Darni ve men halaqtu vahida ve cealtu lehu malen memduda ve banina şuhuda ve mehadtu lehu temhida.
0: Ey Muhammed, sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَز۪يدَ.
0: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
1: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا.
0: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
1: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا.
0: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
1: İnnehu fekkara ve kadder fe kutile keyfe kadder.
0: Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
1: Thumme kutile keyfe kadder.
0: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
1: Thumme nezar. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ.
0: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
1: ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ.
0: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
1: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
0: Bu sadece anlatıla gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: Se'uslihi sekar.
0: Ben onu yakında sekar denen cehenneme sokacağım.
1: Ve mâ edrâke mâ sekar. Lâ tubqî ve lâ tezer. Levvâhatun lil beşer. Aleyhâ tis'ate aşer.
0: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.
1: Ve

0: zikra lil beşer.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kelle vel kamer vel leyli iz edeber ve subhi izâ esfer innehâ le ihdel kuber nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ.
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: Kullu nefsin bima kasabet rahine.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: عن المجرمين ما سلككم في سقر.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ

0: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
0: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
1: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
0: O halde onlara ne oluyor da arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
1: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
0: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sayfeler verilmesini istiyorlar.
1: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
0: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
1: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً
0: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: الله.
1: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
2: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da odur. Bağışlamaya yetkili olan da odur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahiyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.

0: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
0: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.
0: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى.

0: أهله يتمطى أولى لك فأولى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık.
0: ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى.
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: أَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.

0: من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?
0: İn

0: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.
1: İnne hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kafûrâ.
0: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
1: İnne a'tadana lil-kafirina salasila ve aghlalan ve sa'ira.
0: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
1: İnnel ebrara yeşrabun min ka'sin kana mizacuha kafura.
0: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
1: Aynen yeşrabu biha ibadullah yufecirunha tefcira.
0: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
1: Yufuna bin nezri ve yehafuna yevmen kâne şerruhu mustatîrâ.
0: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا.
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا.
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَب۪يلًا
0: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
1: عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمَّى سَلْسَب۪يلًا
0: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
0: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura.
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kafirler çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: Nahnu khalaqnahum ve şaddadna esrahum ve iza şi'na beddelna emsalahum tebdila.
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يُدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Ven nashirati nashra. Fel fariqati farqa. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا
0: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
0: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki bunlar hangi güne ertelenmiştir?
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ
0: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe. Hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline.
1: أَلَمْ

0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nehlu

0: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem neca'alil erda kifâta.

0: ويل يومئذ للمكذبين.
1: Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline.

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kâfirlere dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline.
0: هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ

0: Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ

onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.

0: ويل يومئذ للمكذبين.
1: Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline.
0: Kulu

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline.

0: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer

affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. Kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: atar. İnfaslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Reklam.

0: Radyo 7'de gün erkenden başlar. Gün ağarmadan gündemi öğrenmek için 7 gün 7 sabah dinlenir.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz efendim. Sefalar.
0: Mehmetcan'ın usta sunumuyla uyandıran program 7 gün 7 sabah. Hafta içi her sabah saat tam 7'de Radyo 7'de. 7 gün 7 sabah tarafsız değil, gerçeklerden yana.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Yapı Kredi, bir adım önde.
16: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
15: Migros Yemek.
16: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
15: Radyo 7.
17: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
18: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Çarşamba sabahındayız. 17 Haziran 2026'yı gösteriyor takvimimiz ya da hicri takvimle 2 Muharrem 1448'i canım ülkemin saati 7'yi 4 dakika hatta 5 dakika geçiyor. Çok şükür yepyeni bir güne yine sizlerle beraber başlıyoruz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Akabinde de soruyorum, nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik versin. Pırıl pırıl bir günü hepimize nasip etsin diyelim. Kardeşi Furkan Bayraktar'ın selamı var. O da erkenden uyananlardan, tıpkı sizin gibi mücadelesini verenlerden. 0507-977-0101 bizim için önemli. Biliyorum sizin için de önemli. İlk 30 dakikadaki ilk mesajın sahibi kim ve nereden yazıyor? Evelallah kelime kelime okuruz. Ama bu dakika itibariyle gelmeye başlayan mesajlardan bakacağız, haberiniz olsun. Yani 704-705 itibariyle daha önceden gönderilenler sayılmaz. Peki duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ne olur eksiltme. Sadece senden isteyerek sana kulluk edenlere de bahşet, onlara da ver. Ya Rabbi, bize kalplerimizi ısıtan, yüklerimizi hafifleten, dualarımızda yeri olan dostlar verdin, dinleyiciler verdin, tanıdık tanımadık sevdalılar verdin. Onların hepsini senin rızanla seviyoruz. Onların hepsini en güzel nimetlerinle anıyoruz. Ya Rabbi, onların da kalplerine huzur ver, ömürlerine bereket ver, işlerine kolaylık ver, evlatlarına hayırlı olmayı nasip et, yollarına güzellikler dök, dualarına kabuliyet nasip et. Ya Rabbi, bütün dinleyicilerimizin, şu anda amin diyen dostlarımızın her birinin dertlerini de al, sevinçlerini arttır, her birini sağlıkla, imanla, afiyetle yaşat, en güzel akıbeti onlara ver, dünya ve ahirette yüzlerini ak eyle, gönüllerini pak eyle ve zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde o dostlarımıza da bize de şu kuru kafa başta olmak üzere o şereften, intikamın için memur olabilme şerefinden bizi de nasiplendir. Ne olur bizi bundan beri, bizi bundan uzakta bir yerde tutma dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
19: Basından başlıklar.
18: Aynı tuzağa düşmeyelim. Gerçekten bunu canı gönülden diliyoruz. Paraguay basını milli takımımızla cumartesi günü karşılaşacak olan takımlarının Avustralya taktiğiyle sahaya çıkacağını yazdı. Yani Avustralya bizi nasıl karşıladı biliyorsunuz. Top sizde kalsın dedi. %80'lerin üzerinde evet top bizdeydi maç boyunca. Onlar inanılmaz bir savunma yaptı. Duvar gibi, kale gibi bir savunma yaptı Avustralya. Sonra kontra ataklarla gol bulurum dedi ve buldu. Çok da net gollerdi. Bunu sadece fizik üstünlükle falan açıklamak mümkün değil. Aynı zamanda teknik ve taktiksel bir başarı da var işin içerisinde. Paraguaylılar uyanık, bu işin bize karşı işe yaradığını fark etmişler. Paraguay basınında milliler %72 topla oynamaya rağmen Avustralya duvarını aşamamıştı diyor. Türk milli futbol takımı için biz de aynı taktiği işleyelim, kullanalım diyor. Herhalde biz de aynı golleri bir daha yemeyiz. Fethullahçı terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybetti. 15,5 milyon dolarlık dava tasarruf mevduatı sigorta fonunun oldu. Akşamın manşeti bu. Amerika'daki FETÖ okulu 15 Temmuz öncesinde Bankasya'dan kullandığı krediyi yönetim TMSF'ye devredince geri ödemedi. Amerikan mahkemesi faiziyle ödeyin diye karar verdi. Brooklyn Amity School isimli FETÖ okulu 2011'de bina alımı ve tadilat çalışmalarını gerekçe gösterdi ve ismi geçen bankadan 15,5 milyon dolarlık kredi çekti. Usulsüz kredi 19 yıl vadeli ve 4 yılda geri ödemesizdi. Ancak 15 Temmuz sonrasında Bankasya TMSF'ye devredildi. Okul ödeme sorumluluğunu yerine getirmedi. Bunun üzerine fon Amerika'da dava açtı. New York Kings Yüksek Mahkemesi kredinin faiziyle ödenmesine hükmetti değerli dinleyiciler. Bu önemli bir adım, pozitif bir adım Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve doğal olarak milleti adına da. Pekala, FETÖ'cülerin iadesi hususunun da bunun izlemesini diliyoruz, bekliyoruz yani. Efendim dün külliyeye çifte bir ziyaret oldu. Başkan Erdoğan Beştepe'de önce İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilini Huartes'i, ardından da Fener Rum Patriği Bartolomeu'su kabul etti. Sevgili dinleyiciler, resmi kabuller bunlar. Ayrıntılarını paylaşacağız. Seçim zamanında yapılmalı diyen isim MHP lideri Devlet Bahçeli. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de kendisinin arkasındayız dedi. Cumhur İttifakı'nın sapasağlam ayakta olduğunun bir delili olarak MHP liderinin açıklamaları var. İmamoğlu'na usulsüz iskan, gazetenin ilk sayfa haberlerinden. CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiği tespit edildi. Başkan yardımcısı gözaltında. 27 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada gizli emsal artışlarıyla yaklaşık %30 oranında satılabilir alan elde edildiği ve bu rantında paylaşıldığı raporlandı sevgili dinleyiciler. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu İnşaat'ın çalışanları da var. Pek tabii ki belediyedeki önemli isimler de var. Bunlardan biri de başkan yardımcısı. Bilmiyorum mu diyecekler? İthamların tümü, suçlamaların tümü siyasi mi diyecekler? Deliller göz ardı mı edilecek, sümen altı mı edilecek? Biz de basın olarak takip edeceğiz tabii. İsrail'in ömrünü ben uzattım. Trump Netanyahu'yu Lübnan konusunda uyardı. Sorumlu davranmalı. Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu dedi. Trump Hürmüz'ün cuma günü açılacağını da dile getirdi. İran'la ilişkilerimiz normalleşti. Anlaşmanın süratle ilerleyeceğini düşünüyorum. Rejim değişikliğine de ben inanmıyorum diyerek devam etti açıklamalarına. Soykırımcı bakana turistik vize yok. Ben Gvir, İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Gvir. Irak kökenli. Annesinin Iraklı bir Kürt kadın olduğu biliniyor Ben Gvir'in. Parmak izi istendi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Gvir alışılmadık bu prosedür nedeniyle ziyaretin iptal edildiğini duyurdu değerli dinleyiciler. Daha zor günleriniz başlamadı. Gvir ve avanesi için söylüyorum, sonsuz destekçileri için de, daha film başlamadı. Jenerik bile henüz oynamadı. Sadece ismi yazıyor filmin. Sadece ismi. İsrail'in sabotajı önlenmeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. İsrail'in süreci raydan çıkaracak sabotajlarının muhakkak engellenmesi gerektiğini söyledi. Hürriyet gazetesinde neler var? Oraya da bir bakalım. Lastik patladı. 14 firmaya 3.6 milyar lira ceza kesildi. Rekabet Kurulu lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamladı ve 14 lastikçi toplam 3.6 milyar lira ceza ödeyecek sevgili dinleyiciler. Şimdi en ağır ceza Brisa Bridgestone'a kesildi. Diğer şirketlerle anlaşarak fiyatları belirlediği, bayilerine müşteri kısıtlaması uyguladığı, iş gücü piyasasına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulunduğu, çalışan ayartmama anlaşması yaptığı iddiasıyla Brisa'ya 1 milyar 19 milyon lira ceza kesildi. Sadece o değil ama. Benzer gerekçelerle Goodyear'a 672.3 milyon, Continental'e 397.3 milyon, Hankook'a 361.5 milyon, Michelin'e 185.1 milyon, Pirelli'ye 292.4 milyon, Prometon Türkiye'ye 206.8 milyon lira ceza kesildi. Uzlaşma isteyen 7 firmaya indirimli cezalar uygulandı. Bu firmalardan Petlas'a 397 milyon, kalan 6 firmaya toplamda 100 milyon lira ceza kesildi. Sevgili dinleyiciler, lastik üretimi ve dağıtımında da kartel oluşturmuşlar. Tavukçular da öyle yapmış. Zincirler de öyle. Herkesin bu yolu, bu sömürü ve istismar yöntemini kullandığı anlaşılıyor. Diğer şirketlerle anlaşarak fiyatları belirledikleri, bayilerine müşteri kısıtlaması yaptıkları, iş gücü piyasasına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulundukları, çalışan ayartmama anlaşması yaptıkları, lastik üretmek hariç her şeyi yapmışlar. Mafyatik yöntemlerle kan emici vampirler gibi her yöntemi denemişler. Hürriyet de bunu işte o yüzden manşetinden duyuruyor. Haberiniz olsun. Efendim anne bari sen böyle yapma. LGS'nin ardından sınava giren bir öğrencinin sosyal medyada yayınladığı annesiyle ilgili video ailelerin bu süreçteki tutumlarını tartışmaya açtı. Sınavda sadece 5 soruya yanlış cevap veren bir kız annesinin kendisine yönelik olarak sözlerini videoya kaydetti. Videoda sesi duyulan anne kızına aynen şunları söylüyor. Rezil ettin beni. 5 yanlış ne demek? İnsan içine çıkacak hal bırakmadın. Rezil rüsva olduk diyor. Uzmanlar bunun çok kötü bir yaklaşım olduğunu ama en kötülere yaklaşmadığını ama kötülere için bir örnek cümlesi olduğunu dillendiriyor. Çocuğunuzu at yarışına sokar gibi sınavlara hazırlamayın. Bu başarı falan değil. Onun kişiliğine, onun milli manevi kimliğini, duruşunu organize etmeden, ayağa kaldırmadan, meydana getirmeden, güçlendirmeden sınav başarısını tek kriter olarak kabul ederseniz yarın bir gün gireceği bunalımların bir numaralı müsebbibi bu anne ve bu babadır. Doğal olarak da bu toplum, meseleye sadece para gözüyle bakan bu toplum. Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Osmanlı Türkçesi derslerinin müfredattaki ağırlığının azaltılması üniversite içinde tartışmalara yol açtı. Üniversite öğretim görevlileri duruma tepki gösterirken rektörlük durumun YÖK müfredatına aykırı olmadığını ifade ediyor.
20: Bir tıp öğrencisi için anatomi neyse bir Türk dili ve edebiyatı öğrencisi için de Osmanlı Türkçesi odur. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır Osmanlı Türkçesinin öğretilmesinin önemine dikkat çekmekte. İşte liselerde Osmanlı Türkçesi öğretiminin yaygınlaşması gerektiği ifade edilmekte. YÖK'ün bu konuya dahil güçlü şekilde dahil olması gerekir. İşte asgari Osmanlı Türkçesi müfredatını belirlemesi, bu derslerin çerçevesini net biçimde ortaya koyması gerekir.
18: Peki devam edelim. Farklı haberleri mümkün oldukça da paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugünkü MYK'ya çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak MYK'da yeni görevlendirmeler ve ihraçların olması bekleniyor. Kulis bilgileri var tabii bunlar. Resmi olarak duyurulmuş, doğrulanmış ve yapılmış açıklamalar değil. Kulislere göre Kılıçdaroğlu yönetimi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliklerine bugün atama yapabilir. Özgür Özel cephesi ise atama olmaz, seçim şart görüşünde. MYK'da Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde parti teşkilatlarına yönelik olarak ihraç ve yeni görevlendirmelerin olabileceği de hatırlatılıyor değerli dinleyiciler. Yani CHP'yi bugün de yine yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdi 3 saat rötara zorunlu tazminat olur mu? Avrupa Birliği havayolu şirketleriyle müzakereleri sonucunda yolcu haklarıyla alakalı önemli bir karar aldı ve evet, olur. Uçuşu 3 saatten fazla geciken yolcular mesafeye bağlı olarak 250 ile 600 avro arasında, yani 32.195 lira civarında tazminat alabilecek. Uçuşu 3 saatten fazla geciken yolcular 32.195 Türk lirası tazminat alabilecek. Tazminata konu olabilecek bir gecikme yaşanması halinde havayolu şirketleri yolcuları varıştan sonraki 96 saat içinde elektronik ortamda bilgilendirmek zorunda olacak değerli dinleyiciler. Bu yolcu haklarını güçlendiren yepyeni bir düzenleme. Türkiye gazetesinde ne var? Otomotiv devleri cepheye iniyor. Otomotiv endüstrisiyle savunma sanayi arasındaki sınırlar kalktı. Mercedes anti-drone sistemleri geliştiriyor. Land Rover zırhlı araç üretiyor. Volkswagen füze, Renault insansız hava aracı yapıyor. Türkiye'de de Otokar, BMC, Katmerciler ve TÜMOSAN birer savunma devine dönüştü sevgili dinleyiciler. Hatta belki de buna mecbur, dünya buna mecbur. Sular ısınıyor, tansiyon yükseliyor, geçici anlaşmalar ya da barış iklimleri maalesef adı üzerinde geçici olarak kalıyor, tarihin çöplüğüne maalesef ki karışıyor, ardından yepyeni gerilimler meydana geliyor. O yüzden Türkiye'nin bu alandaki atılımlarının hızlandığı gerçeği var ve o yüzden anında değişimlerle dünyanın otomotiv devlerinin yaptığı gibi Türkiye'nin devlerinin de bambaşka ürünler üretebilir hale gelmesi gerekebiliyor. Her şeye hazırlıklı, tedarikli olmamız lazım. Yeni gerilimin hattı Doğu Akdeniz. Ada İsrail garnizonu. İran hattında tansiyon düştü malum. İsrail'in yeni hedefi güney kesimini gizli gizli işgal ettiği Kıbrıs bölgesi. Adada enerji kamuflajlı İsrail üsleri kuruluyor. İsrail planlarını Doğu Akdeniz üzerinden yapıyor. Siyonist yönetim, Rumlar, Yunanistan, Amerika ile Doğu Akdeniz'de enerji merkezi kurulması için anlaştı. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. İsrail, Rumlarla, Yunanistan'la, Amerika Birleşik Devletleri ile Doğu Akdeniz'de enerji merkezi kurulması için anlaştı. Hatta Amerika'da bunun bir teşekkülü bile var, bir organizasyonu bile var. O organizasyonda bölgenin en büyük, en etkili, birinci kalite oyuncusu Türkiye yok. Bambaşka bir plan ve Türkiye'nin aleyhinde bir plan kuruluyor yeniden. Dışişleri kaynaklarına göre yeni gerilim hattı Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsrail ve Batılıların askeri destek bahanesiyle Rum kesiminde kalıcı üsler inşa ettiğini söylüyor. Kıbrıslı Milli Meclis üyesi Yasemin Öztürk, İsrail gazı boru hattıyla Güney Kıbrıs'a getiriliyor. İki taraf arasında elektrik hattı çekiliyor. Ortak petrol arama faaliyeti yapılıyor. İran savaşı bahane edilerek bölgeye binlerce Yahudi taşındı. Dönüm dönüm arazi aldılar. Kıbrıs'ı Filistinleştirme hevesi artık çok net diyor sevgili dinleyiciler. Kıbrıslı Milli Meclis üyesi Yasemin Hanım, Yasemin Öztürk uyarıyor. Yani İsrail Kıbrıs'ı Filistinleştirme, daha doğrusu önce Filistinleştirme, sonra İsrail'i, Büyük İsrail projesinin bir parçası yapma hususunda net. Doğu Akdeniz'de taşeron hevesler dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. İsrail'in kan delisi bir kriz makinesi olduğunu dile getirdi. Bu iyi bir tanımlama. Kan delisi bir kriz makinesi. Devlet Bahçeli Kıbrıs çerçevesinde taşeron heveslerin harekete geçirildiğini de kaydediyor. Zengezur hattı Turan koridorudur diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Aynı Devlet Bey partisinin grup toplantısında Washington-Tahran mutabakatından Orta Doğu'daki gelişmelere ve koridora kadar birçok başlığa değindi. Devlet Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağını da vurguladı. Erken ya da baskın seçim iddialarını reddetti. Cumhurbaşkanına destek mesajı verdi.
0: Hürmüz enerji arzının küresel ticaretin, deniz güvenliğinin nabzının attığı stratejik bir geçittir. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Netanyahu'nun siyasi serencamı ayan beyan ortadadır. Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Turan koridorudur. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
18: Bu arada mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Göz ucuyla onu da kontrol ettik. 0507-977-0101'den ulaşıyor ağırlıklı olarak mesajlar ki yönlendirmeyi de öyle yapıyoruz. İlk 30 dakikanın ilk mesajını merak ediyoruz. Belki sizsiniz o. Yani Türkiye'nin her yerinden ya da yurt dışından mesaj gönderen dostlardan biri. Bakalım ne düşünüyor ve ne yazıyor. Gündemle alakalı olabilir. Hayatın genel gidişatıyla alakalı da pekala olabilir. Beyaz ette ceza kesildi. Üreticiden sonra şimdi sıra markete geldi. 13 tavuk üreticisi şirkete yönelik incelemeler devam ederken İstanbul'da beyaz ette fahiş fiyat artışı yapan marketlere 10.1 milyon lira ceza kesildi. TMSF'de Banvit'e denetim kaymı oldu sevgili dinleyiciler. Darısı piyasayı manipüle eden İşin sebze meyve tarafından tutunuz, hal tarafından devam ediniz, çıkınız ve dahi marketlerin tümü içinde, pazarın tümü içinde aynı çarkı döndürmeye çalışan tilkiler içinde. Yani her birine darısını diliyoruz efendim, hatta ziyadesiyle darısını. Takvim gazetesinde neler var? Dünyasını kurtardı. Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası'nda favori İspanya'ya karşı aldığı 0-0'lık beraberliğin kahramanı kaleci Vozinha oldu. 40 yaşındaki kaleci profesyonel futbola 25 yaşında başlamıştı. Şimdi 40 yaşında. Boyu kısa olduğu için çocukken tercih edilmiyordu Vozinha ama öyle kurtarışlar yaptı ki tarih yazdı. Vozinha'nın Instagram takipçi sayısı 48 saatte 50 binden 6.1 milyona çıktı. Az evvel ben kontrol ettim. Artık 6.1 milyon da değil 10 milyonun üzerinde. Şu anda takipçisi var. Furkan ne oluyor dedi. 10 milyonun üzerinde o maçtan sonra ne olduysa İspanya maçından 0-0'lık maçtan ve çok muazzam kurtarışlarından sonra oldu. Düzenli geliri yok Vozinha'nın. Vize ücreti nedeniyle annesini turnuvaya getiremedi. Ödeyecek gücü olmadığı için bunu yapamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamaları şampiyonanın ruhuna asla ve kata yakışmıyor. Terörize ekipleri arar gibi, şüpheli ekipleri arar gibi didik didik arıyor. Ülkesine göre, ekibine göre, takımına göre de muamele yapıyor Birleşik Devletler. Buna da Batı standardı deniyor. Yere batsın standardın senin. Bizim çocuklarda 4 değişiklik olacak. Eleştirilerin hedefinde Montella, Paraguay maçı öncesinde revizyona hazırlanıyor. İtalyan teknik adamın savunmada Merih'in yerine Ozan'a, orta alanda Orkun'un yerine Yunus'a görev vereceği öğrenildi. Barış'ın pozisyonunda Kenan Yıldız oynayacak. En uçta ise Kerem'in görevini Deniz Gül'ün üstlenmesi bekleniyor. Keyfimiz pek yok. Ama her şeye rağmen milli takım bizim milli takımımız. Bu gençler, bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizi temsil ediyor. Onları demoralize edecek ifadelerin tümünden uzakta durmak gerekiyor. İki maçımız var. Bu iki maçta da biz gibi oynarsak evelallah ipi yine göğüsleyebiliriz. Samet de aynı görüşte, Uğurcan da aynı görüşte. Milli futbolcularımız ve kalecimiz bakın ne diyorlar.
2: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Bazen bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Yani daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız.
21: Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz, taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz, onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Ya çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle puf gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
22: Sana biraz fazla.
21: Yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız.
18: Tabii eleştirilerin de iki farklı varyasyonu var. Biri yapıcı olan, daha iyisini hedefleyen ve daha iyisini telkin eden, daha iyisini bekleyen, motive eden. Diğeri de sadece eleştirmek için sarf edilen, yıkmak ve yıpratmak için yapılan ki onda iyi niyetin iyisine denk gelemezsiniz. Bu çocuklara sahip çıkmak zorundayız evelallah. Ben yine de başarılı olacaklarını ümit ediyorum. Bunun için dua ediyorum efendim. Motorine yeni indirim geldi. Amerika ile İran anlaştığı akaryakıtta indirimler devam ediyor. Motorinde 1 lira 23 kuruşluk indirimin ardından gece yarısı yeni bir indirim daha geldi. 1 lira 66 kuruşluk bir indirimden bahsediyorum haberde. Peki kendi şirketiyle vurgun yapmış mı? İddialara göre ve görüntüye göre evet. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi arasındaki yolsuzluk tezgahı deşifre oldu. Sahte yapı denetim raporlarıyla çok büyük vurgun yapıldığı anlaşılıyor. 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatı aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen belediye tarafından usulsüz bir şekilde iskan verildiği tespit edildi. Soruşturmayla alakalı 27 kişi gözaltında değerli dinleyiciler. Milliyet o nelerden bahsediyor? Botlara vize vermeyin. Schengen randevularındaki yoğunluk, bot hesap iddiaları, kara borsa tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar aylar sonrasına verilen randevular nedeniyle çözüm ararken sistemle ilgili birçok sorun da beraberinde geliyor. VFS Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk bu sorunları ve çözüm yollarını sıralamış. Botlara vize vermeyin en önemli çarpıcı ifadelerden biri. İlaçla alkol aldığı iddiası, oyuncu biliyorsunuz 35 yaşındaydı Ece İrtem. Öldü. Kalp krizi geçirdi. Kalp sağlığı ve ilaç kullanımına ilişkin önemli tartışmalar var şimdi. İrtem'in annesinin oyuncunun antidepresan kullandığı ve alkol aldığı yönündeki açıklamalara dikkat çekti. Uzmanlar antidepresanların alkolle beraber alınmaması konusunda sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Milliyet'in manşeti enerjik yatırım. Tam 715 milyon avroluk bir enerjik yatırım hem de. Hyundai Motor Türkiye tamamen elektrikli model olan Ioniq 3 yatırımını yeni bir batarya montaj fabrikasıyla güçlendirecek. Markanın İzmit rafineri fabrikasında yer alacak tesis için 715 milyon avroluk yeni bir kaynak hazırlandı değerli dinleyiciler. 3 Ağustos'ta banttan inecek bu araç ve Eylül'de iki farklı bataryayla güç seçeneğiyle satışa çıkacak değerli dinleyiciler. Elektrikli model Ioniq 3 Hyundai yatırımı Milliyet'in manşetine çekilmiş. Yeni modeller için de bu arada altyapılar hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Bakalım ilk mesaj kimden ve nereden? Haberlerimize evvelallah devam edeceğiz. Konya'ya selamlar gönderelim. İdris Bey bizi Akşehir'den dinliyor. Sağ olsun, eksik olmasın. Valla bana göre en çaresiz tip şu anda Trump. Trump ne Amerikan kamuoyuna ne gözü dönmüş Siyonistlere ne İslam ve Batı dünyasına yaranabildi. Kendi elleriyle açtığı ve açtırdığı savaşlarda kendisini de bitirmek üzere dua ederiz ki zevali yakın olur. Ümit ederiz ki efendisi Netanyahu ile birlikte hak ettiği cezayı bulur diyor. Akşehir'e gönülden selamlar gönderiyoruz. Amin diye de ekliyoruz. Çok mesaj var. Onlar da sizden. E tabi birazdan bekliyoruz.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
19: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
22: Burası Radyo 7.
23: Radyo 7.
24: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
25: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: %51 İstanbul'da kent trafiğinde şu anda yoğunluk oranı, %51 ayrıntısı ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde sorun yok ama Avrupa'ya geçişlerde sorun çoktan başladı. Bu bir İstanbul klasiği. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikameti açık ve akıcı olarak tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde de yine yoğun trafikten bahsedebiliriz. Tıpkı E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, yine Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadarki kısımda var olduğu gibi yoğun, hatta çok yoğun bir trafikten bahsetmek mümkün. O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, yine Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadarsa yoğun akıcı trafik var. Demedi demeyin.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Yok arkadaş, ben raylı sistemle hareket ediyorum diyorsanız sizin için bir alternatif daha yolda. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmalar bitti. Yeni hat Cuma günü Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Yani bu Cuma'dan bahsediyorum. Hattın Marmara'yla da entegre olacağını söyledi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Sağlanan entegrasyonlar sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya düşürülecek. Düşeceğini de dillendirdi değerli dinleyiciler. 30 dakikaya düşecek efendim. Şimdi tamamlanan 21.75 kilometrelik bir metro hattı bu. Halkalı Arnavutköy kesiminde çalışmalar tamam. Bu kapsamda Halkalı Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları hizmete girecek diyor Bakan Uraloğlu. Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler, Sultan Gazi, Fenertepe metrosuyla İbn Haldun Üniversitesi istasyonunda, Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosuyla Kayaşehir istasyonunda, Ataköy, İkitelli, Olimpiyat metrosuyla Olimpiyatköy istasyonunda, Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosuyla Halkalı Stadı istasyonunda entegrasyon sağlanacak. Halkalı istasyonunda hattın Marmara'yla entegre olacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek diyor. Muazzam. Yani bölgeyi bilenler yeni havalimanının, İstanbul Havalimanı'nın hangi noktada bulunduğunu bilenler o 30 dakikanın ne kadar kısa bir süre olduğunu da aklederler. Emeği geçenlere çok teşekkürler diyelim. Başkan Erdoğan Halkalı Arnavutköy metro hattını 19 Haziran'da hizmete açacak. Bugün ayın 17'si. Burası Radyo 7, Türkiye'nin radyosu Radyo 7. İstanbul'un, Ankara'nın, Konya'nın, Trabzon'un, Elaziz'in, Diyarbakır'ın, Edirne'nin ve canım ülkemin, canım insanlarının bulunduğu her yerde bütün dostların sesi sedası olan Radyo 7 burası. Ama evelallah yalnız değil. 0507 977 0101 sizden gelen mesajlarla harıl harıl çalışıyor. Antalya'da Dadaş Cabbar'ımız var. Selamlar gönderelim. Belediyelere kadro beklentisi içerisindeyiz. Lütfen muhataplarımız bizi duysunlar, beklentilerimize cevaplar versinler diyor. Allah kolaylık versin diye ekleyelim. Kemal Demir Mersin'de bizi dinliyor. Ve aleyküm selam diyelim Ahmet Bey'e. Hayırlı yayınlar demiş. Ve aleyküm selam, sağ olun. Ve aleyküm selam diyelim diğer dostlarımıza. Ercan Bey bizi takip ediyor. Adana'dan yazıyor, gönderiyor bu mesajı. İkinci mesajım bu. Başımız sineklerle, çöplerle, çevre kirliliği ile dertle diye de ekliyor. Büyük sorun. Yani sıcağın kendisini ağırlıklı olarak hissettirdiği, belli ki şiddetini, sıcağın şiddetini arttıracağı, yaz mevsimine girerken henüz bir adım atarken, yani çöpün, sineğin, hastalığın, pekala nefes alamamanın, nemle sıcaklıkla birleştiği halin kabul edilebilir bir yanı yok. Kamu yöneticilerinin, özellikle de yerel idarecilerinin asli vazifesi bu. Şenlik, festival, eğlence değil. Maç gösterimi yapmak falan da değil. Çevreyle ilgilenmek, altyapı problemlerini gidermek, çöpü yerde bırakmamak gibi birincil faaliyetleri, sorumlulukları var. Önce onları çözmek gerekiyor efendim. Başka şeyleri değil. Başka şeylerle ilgilenilmiş, öyle anlaşılıyor. İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları mesela örnek olarak verilebilir. Sabah gazetesi bunu ilk sayfadan duyuruyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın Hicri Yeni Yıl mesajını da görüyoruz burada. Hicret, hürriyete yürüyüşün bir sembolüdür diye de ekliyor. Malumunuz efendim, yeni aydayız, yeni yıldayız. Hicri takvimi itibariyle 1448'de Muharrem ayının da ikinci gününde, bu vesileyle yeniden ve yeniden tebrik etmiş olalım. Gönlümüzde olanlar zuhur etsin diye de ekleyelim. Diyanet İşleri Başkanı deyince Mehmet Görmez Bey'i de hiç şüphesiz hatırlarsınız. Şu anda Mehmet Bey Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü. Bir zehirlenmeden bahsetti Mehmet Görmez dün. Türkiye'de dini hayatın zehirlendiğini söyledi. Bu dijital mecraların eliyle yapılıyor dedi. Dijital mecra dediğiniz şey işte malum internet alemi. Aylardır dijital mecralarda niceleri, sarıklı cübbeli kardeşlerimizin yaptıkları tartışmalara bir bakın, bütün çocuklarımızın gözü önünde dini hayatımız bilerek zehirleniyor diyor Mehmet Görmez.
9: Şu anda Türkiye'de dini hayat zehirlenmiştir ve bu zehirlenme bizatihi bu dijital mecralar marifetiyle yapılıyor. Aylardır bu dijital mecralarda hem de nice hoca efendilerin, nice sarıklı cübbeli kardeşlerimizin yaptıkları tartışmalara bakın. Bütün çocuklarımızın gözü önünde dini hayatımız zehirleniyor. Bir de telassus dediğimiz gayri meşru, gayri ahlaki içerikler, mahremiyete tecavüz, izleme tutkusu, dikizleme tutkusu, röntgencilik tutkusu, bütün bunlar ayrıca beraberinde bir gayri ahlakilik getiriyor. İşte bunu bizi bundan alıkoyacak olan hayadır. Hani filtre diyorlar ya, en büyük filtre hayadır.
14: Peki, yaz Kur'an kurslarımız açılıyor. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 20 milyonu aşkın öğrenci 3 aylık tatil dönemine giriyor artık. Akabinde de yaz Kur'an kursları açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bütün Türkiye'de gerçekleştirilecek bu kurslar ve kayıt süreci şu anda devam ediyor. 22 Haziran itibariyle start verilecek. Dediğim gibi bugün ayın henüz 17'si ve 13 Temmuz arasında ön kayıtlar yapılacak. Ardından da kurslar 6 Temmuz 14 Ağustos arasında yüz yüze gerçekleşecek. Çocuklar, kızlı erkekli çocuklar camilere gidecekler. Orada hem sosyalleşmenin, hem başka şekliyle bir terbiyeyi alabilmenin, okuyabilmenin, ilahi emri idrak edebilmenin farkına varacaklar. Lütfen çocukları yönlendirin, olur mu efendim? Yani evden de çıksınlar pekala. Dijital emperyalizmin, köleliğin esiri olmaktan kurtulması için de bir sebep bu. Aynı zamanda bir alternatif. Ve tabii ki orada öğrendiklerinin hayatları boyunca işe yarayacağına da bilecekler. Benim o dönemde ezberlediğim, hala hazırda o sayede rahatlıkla zikrettiğim sureler, dualar var. Ne yalan söyleyeyim yani. Ne bileyim işte 32 farzı hakeza öyle takır takır takır ezberledik. İyi ki de gönderilmişiz, iyi ki de gitmişiz, iyi ki de ezberlemişiz. Daha neler neler. Daha ne haylazlık oluyor tabii canım. Yani çocuksunuz, bunun getirdiği haylazlıklarda peşi sıra oluyor. Biraz daha müsamahakar olmak lazım o dönemlerde. Adam yerinde duramıyor ki. Önemli olan o. Efendim, milyonlarca emeklerin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı tartışılıyor şu anda.
11: Merkez Bankası tahminlerini izah etti ve yine piyasa anketlerine de baktığımız zaman enflasyonun %1,5 civarı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak benim tahminim TÜİK'in biraz daha düşük açıklayacağı yönünde. Bütün bu senaryolara göre baktığımız zaman en düşük zam SSK ve Bağkur emekleri için %17,5, en yüksek %18,5. Yani ortalama olarak %18 civarında. Memur ve memur emeklerin durumu ise daha farklı. Toplu sözleşmeye tabi oldukları için bu %13,5 ile %14 oranında bekliyoruz.
15: Peki bu rakamlar ışığında en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
11: Bu da olursa 20 bin en düşük maaş taban üzerinden zam olursa 23.600 TL civarında olabilir. Bugün itibariyle en düşük memur emeklisinin maaşı 27.888 TL. Şimdi ortalama %14 oranında bir zam bekliyoruz. Bu da olduğu takdirde en düşük memur emeklisinin maaşı da 31.792 TL civarında olması söz konusu.
14: Efendim, külliyeye çifte ziyaret gerçekleşti. Başkan Erdoğan Beştepe'de önce İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili'ni, ardından da Partheleumus'u, Fener Rum Patriği'ni kabul etti. Erdoğan dün Ankara'daki iki önemli görüşmeyi gerçekleştiren isimdi. İlk olarak İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Immaculada Montalla Huartes'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Erdoğan ardından Fener Rum Patriği Partheleumus'la da bir araya geldi. Her iki görüşmeye dair iki kare fotoğrafta yine basında yerini almış. Fethullahçı terör örgütünün Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybettiğine dair bir mahkeme kararı var gazetelerde. Amerika'daki FETÖ okulundan, Brooklyn Amity School'dan bahsediliyor. Bu okul 15 Temmuz öncesinde, dönemin hararetli örgüt bankasıydı biliyorsunuz, Bankasya'dan kullandığı krediyi yönetim tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilince geri ödemedi tabii FETÖ okulu. Amerika Mahkemesi faiziyle ödeyin diye karar verdi. 15 Temmuz sonrasında banka fona devredilirken okul ödeme sorumluluğunu reddetti, yerine getirmedi ve bunun üzerine tasarruf mevduatı sigorta fonu Amerika Birleşik Devletleri'nde dava açtı. New York Kings Yüksek Mahkemesi kredinin faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine hükmetti. Amity School'a verilen usulsüz krediyle ilgili hukuki zafer elde edilmiş oluyor böylece. Dönemin banka yöneticileri hakkında Türkiye'de açılan mali sorumluluk ve zimmet davaları da hali hazırda devam ediyor. Peki, hala Fethullahçı terör örgütüyle ve onların getirdiği problemlerle ve kriptolarıyla uğraşan bir görüntümüz var. Ne acı ve ne yazık. Enerjimizin büyük kısmını oralarda harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. İnsan zayiatı meselesini de ayrıca kabul etmek lazım. Lakin hali hazırda da var olduğu gerçeğini de. Milli Eğitim Bakanlığı dilim platformu geliştirdi. Yapay zeka destekli bu platform Türkçe ve İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz erişim sunuyor sevgili dinleyiciler. Ücretsiz erişim deyince muhakkak siz de daha yakından kulak kabarttınız. O halde biraz ayrıntı verelim. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde dijital dönüşüm çalışmalarında bir yenisini daha ekledi. Bakanlık tarafından geliştirilen Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu, kısa adıyla Dilim, Türkçe ve İngilizce öğrenmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ve yapay zeka destekli bir öğrenme ortamı sunuyor. Bakanlık tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Dilim, 7 yaş ve üzerindeki tüm kullanıcıların erişimine açık bir dil öğrenme platformu. Sistem, okuma yazma, dinleme, konuşma, kelime bilgisi ve dil bilgisi alanlarından içerikler sunuyor. Kullanıcıların seviyelerine göre ilerleme kaydetmesini sağlıyor. Platformda İngilizce eğitimleri yaş ve seviyelere göre ayrılırken, Türkçe öğrenmek isteyen kullanıcılar için de farklı düzeylerde içerikler bulunuyor. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun olarak hazırlanan bu sistem, öğrenme sürecini kişiye göre şekillendiriyor. Dilimin öne çıkan özelliklerinden biri de yapay zeka destekli öğrenme altyapısı. Platform kullanıcıların yazma ve konuşma etkinliklerini değerlendirerek geri bildirim verebiliyor. Eksik kalan alanları tespit ederek kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunuyor. Ayrıca gelişim takibi ve ölçme değerlendirme araçlarıyla kullanıcıların ilerlemesi düzenli olarak izlenebiliyor. Şimdi aklınızdaki soruyu adeta duydum. Nasıl gireceğiz? Yani Dilim'den nasıl biz kendimize düşen dilimi alacağız dediniz. Peki, platform yalnızca öğrencilere yönelik olarak tasarlanmış değil. Öğretmenler için sınıf ve öğrenci takip ekranları, görev atama sistemi ve gelişim raporları sunulurken, veliler de çocuklarının ilerlemesini takip edebiliyor. Böylece öğrenme süreci okul, aile ve öğrenci arasında ortak bir şekilde izlenebiliyor. EBA veya E-Devlet hesabıyla giriş yapılabilen bu sistem, web üzerinden ve mobil uygulamalar aracıyla da kullanılabiliyor. Bu arada yeni dillerin ekleneceğini de söyledi Dilim'le alakalı olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Tekrar ediyorum, E-Devlet hesabıyla giriş yapılacak. Dil eğitiminde artık yapay zekayı içeren bir yeni yöntem deneniyor. Kısa adı Dilim. Peki. İsrail'in ömrünü ben uzattım. Amerika Başkanı Trump, Netanyahu'yu Lübnan konusunda uyardı ve sorumlu davranmalı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu, dedi. Lübnan'a yönelik saldırıların büyük resmi etkilediğini söyleyen Trump, Bibi harika bir ilişkim olan biri, ancak Lübnan konusunda davranışlarından hiç de memnun değilim, dedi. Trump, Hürmüz'ün cuma günü açılacağını dile getirerek, İran'la ilişkilerimiz normalleşti. Anlaşmanın süratle ilerleyeceğini düşünüyorum. Rejim değişikliğine de inanmıyorum, dedi. Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde kısa süreliğine Zelenski ile de oturdu ve görüştü. İran'da savaş bitti, şimdi sıra Ukrayna'da, dedi. Trump'ın Zelenski'yi kameralar önünde nasıl kum çuvalına döndürdüğünü ve rezil ettiğini de siz daha evvel izlemiştiniz. Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ve İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmeler yaptı. İsrail'in sabotaj tehdidine karşı uyarılarda bulundu Hakan Fidan. Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesine yönelik olarak Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerine hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi.
16: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimine zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır. İsrail'in bir istikrarsızlaşma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Ve nitekim Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi ve İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar. Umudumuz herhangi bir sabotajın etkisi altında kalmadan geri kalan 60 günlük dönem içerisinde de bu teknik müzakerelerin bir an önce nihayete ermesi ve bölgemizde artık bir barış ikliminin oluşması.
17: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
12: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
13: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
18: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
13: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
19: Burası Radyo 7.
20: Radyo 7. Sen de katıl derim, katılın evim.
21: Reklam.
22: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: evlilik doğasında var.
1: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemek.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Almanya futbol takımımız grubunun ikinci maçında cumartesi günü Paraguay'la bir mücadeleye çıkacak ve tam anlamıyla bu maça odaklanmış durumdayız. Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçının aksine daha sabırlı, daha dengeli bir oyun oynatmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı takımın sakin kalmasını da özellikle istiyor. Risk almayacağız. Yani Avusturya maçındaki gibi pek millileri görmeyeceğiz. Montella, risk aldığımızda savunmada yaşanan zaafların bir daha gerçekleşmesini istemiyor. Almanya futbol takımı 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 5.15'teki antrenmanda hazırlıklarını tamamlamış olacak değerli dinleyiciler. Yine ayağa kalkacağız. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanlıoğlu'nun çağrısı. Bu arada Kenan maça hazır. Milli Yıldız Kenan Yıldız Paraguay'la oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçının hazırlıkları da dua ederek başladı. İdmandaki enerjik haliyle, arzusuyla dikkat çekti genç yıldızı. A milli takımın Paraguay'la oynayacağı maçı ise El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek değerli dinleyiciler. Dünya Kupası'nda şu dakikalarda bile maç var. J grubunda Avusturya-Ürdün mücadelesinde ilk yarı az önce tamamlandı. Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğü, Ürdün'ün bu arada ciddi direnç gösterdiğini fark ettik. K grubunda saat 20'de Portekiz Kongo ile oynayacak. L grubunda saat 23'te bu gece İngiltere-Hırvatistan maçı var. 18 Haziran'da L grubunda yine gece saat 2'de Gana-Panama maçı var. K grubunda 5'te Özbekistan-Kolombiya maçı var. Şöyle genel bir ifadeyle beraber Dünya Kupası'nı böylece özetlemiş olduk. Bu arada Arjantinli yıldız Lionel Messi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası organizasyonunda görev almaya hazırlanıyor. Aktif futbolcu olmalarına rağmen adını futbol efsaneleri arasına yazdıran ikilinin artık son turnuvası olacak değerli dinleyiciler. Bazı yıldızların son dansı, ama hayatın gerçeği bu. Zaman akıp gidiyor ve akabinde de yeni yıldızlara yer açılıyor. Böyle, bu bir bayrak yarışı. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'in açıklamalarını adeta ateş püskürdü, alev püskürttü, öyle diyelim. Kimden hesap soracaksın dedi Hacı Osmanoğlu. Önce Fatih Terim ne demişti onu bir hatırlayalım. Ardından da Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kulak verelim.
4: Her şeyi unutup tamamen şu iki maça full konsantre olmak lazım. Yani o onu dedi, bu bunu dedi, öteki beni şöyle eleştirdi. Lerden uzak, tamamen olayıma konsantre olmam gerekir. Oyuncular için de, herkes için de. Ha, bunlar olmayacak mı? Olacaktır. Dünyanın her tarafında var. Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen, hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani.
5: Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Ya bu çocukların katkısı yok. Kimle? Çocuklardan mı hesap soracaksın? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkandan mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap vere. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için yakıştıramadım kendisini.
3: Doğrusu gerginlik için çok somut bir sebep yokmuş gibi geldi bize, ama ikili arasında bir gerginlik olduğu kesin. Şimdi futbol kulüplerimize bir dönelim. Fenerbahçe'deki Adeyemi atağından da haberiniz olsun. Başkan Aziz Yıldırım Dortmund'dan 40 milyon avroluk sağ kanadı resmen istedi. Yıldırım Dortmund'la yaptığı Gresseri görüşmelerinde Kerim Ademi'ye de talip oldu. 24 yaşındaki sağ kanadın değeri 40 milyon avro. Ama sözleşmesi 2027'de biteceği için Bundesliga devi indirim yapabilir. Sol kanat ve forvette de oynayabiliyor Alman yıldız ve tatillerinin bir kısmını da Türkiye'de geçiriyor. Yani Türkiye'ye hiç yabancı değil. Galatasaray ise Mourinho'nun Real Madrid'de satış listesine koyduğu Camavinga için yeniden hamle yapma kararı aldı. La Liga devi 23 yaşındaki merkez orta saha için 40 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Fransız yıldızın maaş beklentisi ise 10 milyon avro. Sarı kırmızılı yönetimin Camavinga için tüm şartları zorlayacağı dile getiriliyor.

Gelelim bordo mavili takıma. Transfer çalışmalarında önemli adımlar atan Trabzonspor hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bordo mavilerin Juventus'un 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edon Ziyergova konusunda ciddi olduğuna işaret ediliyor. Ve Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kamp kadrosunu netleştiriyor. Özellikle João Mario, El Musrati ve Onana'nın kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor siyah beyazlı takımda. Yönetimin oyuncuların temsilcileriyle görüşerek kendilerine takım bulmaları yönünde bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ta kadronun netleşmesinden sonra açılan yabancı kontenjanı yeni transferlerle doldurulacak.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Ayrıca diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
7: memnuniyetin sigortası. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Hey sen.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Bir reklam.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
15: Ekspertizse Dynobil'le.
16: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
15: Ekspertizse Dynobil'le.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Ekonomi dünyasında beraber ilerliyoruz. Amerikan dolarının 46-31 bandında olduğunu söyleyelim. Öyle başlayalım anonsumuza. 46-31'de Amerikan doları. Avro ise 53.95'te. Avro 53.95. İngiliz sterlini 62.40'lar seviyesinde dolaşıyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün moral çıkışına devam etti. Artı 46 puanla günü 14.493 ile tamamlamıştı. Şimdi gelelim gram altına. O da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gramın serbest piyasadaki satış fiyatı şu anda 6.621 lira. Küsuratı da var ama orayı söylemiyorum. Gram altının satış fiyatı 6.621 lira bandında. Çeyrek altın 10.800 liraya satılıyor. Tabii ötesi de olabilir ama bu ne aldınız, nereden aldınız, ne kadar aldınız hepsiyle doğrudan alakalı. Çeyrek altın 10.800 lira. Yarım altınsa 21.566 liraya satılıyor. Tam altının satış fiyatı 43.012 liralar seviyesinde. Altın altını ise 44.094 liralar seviyesinde değerli dinleyiciler. Gümüşün gramı 104.26'da. Ve Brent petrol uzunca bir aradan sonra 80 doların altına geriledi. Şu anda 79 dolar 86 sent civarında. Brent petrol, unutmayın, 79 dolar 86 sent civarında.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
18: Amerika-İran mutabakatına ilişkin iyimserliğin sonucu bu. Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün vadeli varil fiyatını 80 doların altına düşürdü. Önceki gün 83.17 dolarla günü tamamlamıştı Brent. Sonra vadeli varil fiyatı dün itibariyle 4.27 daha azaldı ve şimdilerde de az önce söylediğim gibi 79.82'ler seviyesinde. Brent fiyatı böylece 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oluyor değerli dinleyiciler. 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinde. Petroldeki düşüş pompaya da yansıyor ki olması gereken o. Orta Doğu'daki barış haberleriyle düşüşe geçen petrol pompaya yansıyor. Motorinin litre fiyatında 3 günde 8.48'lik bir indirim kararı alındı. Eşel Mobil desteği motorinde 6.74, benzinde ise 8.38 liraya gerilemiş vaziyette. İndirim kararı motorinde 8.48'ler seviyesinde. Salı günü motorine 4.88 indirim yapılmıştı. Bugün 2 lira, perşembeden geçerli olmak üzere ise 1.60 lira daha indirim kararı alındı. Petroldeki her 1 dolarlık artış Türkiye'de 400 milyon dolarlık ilave bir yük anlamına geliyor. Tersi istikametteki düşüşte de hazineyi bu yükten kurtarıyor. Savaş kaynaklı petrol fiyatı artışının vatandaşların minimum seviyede etkilenmesini amaçlayan hükümet Eşel Mobil sistemini devreye almıştı. Sistem sayesinde artışlar en az düzeyde pompaya yansımıştı ve akaryakıt fiyatları üzerindeki ÖTV'den de feragat edilmişti. Hatırlayacaksınız. Sistem gereğince indirimlerin %75'i ÖTV'nin yerine konulması, %25'i ise pompaya doğrudan indirim olarak yansıyor ve yansıtılıyor değerli dinleyiciler. Fiyatların savaş öncesindeki seviyeye gelebileceğini söyleyen isimse Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Başkanı İmran Okumuş. 748 dolar seviyesindeydi savaş öncesinde mazotun metreküpü. Şimdi 902 dolar seviyesinde. Brent'teki düşüş bu fiyatları aşağı çeker. Anlaşma stabil kalır ve devam ederse bu fiyatlar daha da aşağıya çekilir diyor ve önemli umut verici açıklamalar yapıyor duyduğunuz fark ettiğiniz gibi. Peki emekliler olarak kızgınız diye yazan Malatya'daki dostumuz abimiz Tevfik Dilek'e selamlar gönderiyoruz. Bizi unuttular diye mesaj gönderiyor. Unuttuklarını sanmıyorum ama son veriyi takip ettiklerini biliyorum efendim. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı için artık geri sayımdayız. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle beraber emeklerin şimdiden garantilediği 5 aylık zam oranları biliyorsunuz net. Mayıs'ta tüketici fiyat endeksi aylık 1.71 olarak açıklanmıştı. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık birikimli enflasyon oranı %16'lar seviyesinde gözüküyor. Tabii bir veri daha kaldı. 6 aylık emekli zammı 3 Temmuz 2026 saat 10'da sevgili dinleyiciler. 3 Temmuz 2026 sabah saat 10'da belli olacak. TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunun duyurmasıyla beraber yani %20'ler falan bazı yerlerde dillendiriliyor ama bana göre zor ihtimal. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Haziran ayı için Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde %1.52'lik beklentiye dikkat çekti ve bunun gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun %18.38 seviyesine ulaşabileceğini söylüyor. Bu tabloya göre eğer bu tutarsa yani SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışlarında %18.38'lik bir oranın söz konusu olabileceği öngörülüyor. Tahminlerde bu yönde. %18'ler seviyesinde bir zammın, emekli maaş zammının olabileceği ifade ediliyor. Lakin emeklilerin enflasyon kaybına değil de yaşanabilir emekli maaşı seviyesine ihtiyacı var. Onu da antır parantez söylemiş olalım. Devam edelim. Enerjik bir yatırım, tam 715 milyon avroluk bir yatırım. Hyundai Motor Türkiye tamamen elektrikli model olan Ioniq 3 yatırımını yeni bir batarya montaj fabrikasıyla güçlendirecek. Markanın İzmit fabrikasında yer alacak tesis için 715 milyon avroluk yeni bir kaynak hazırlandığı dile getiriliyor. Türkiye'de 30 yıldır üretimi kesintisiz sürdüren Hyundai Motor Türkiye, Ağustos'ta seri üretimine başlayacağı tamamen elektrikli Ioniq 3 model yatırımının yanında yeni bir batarya fabrikası fabrikasını açacağını da duyurdu. Yeni Unique 3 ve yeni nesil modellerle beraber toplam 715 milyon avro tutarında bir yatırım yapmayı planlayan şirket, bu miktarın 55 milyon avroluk bölümünü batarya fabrikasına ayırdı. Hyundai Motor Türkiye, Hyundai Mobis ile birlikte batarya hücrelerini otomasyon sistemiyle birleştirecek ve ilk aşamada 300'den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Son aşamasına gelen yatırım kapsamında bu yıl içinde 27 bin, gelecek yılsa 40 binin üzerinde batarya üretimi yapılması öngörülüyor. Batarya hücreleri Macaristan'da LFP tipi kısa menzil bataryaların tamamı ise Çin'den tedarik edilecek. Sevgili dinleyiciler, yeni modeller için de bir yandan altyapı hazırlanıyor. Türkiye'ye güvenen firmalar uzun vadede de gerçekten kazanıyor. Yatırımlarına ara vermeden devam eden büyük firmalar var Türkiye'de. Öyle geri vites yapmaya ihtiyaçları ya da beklentileri de yok, o anlaşılıyor. Araç deyince, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan, hava savunma sistemleri tedarikine yönelik olarak 780 milyon avro tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. 780 milyon avroluk yeni bir sözleşme, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan'ın birlikte yürüttükleri o motivasyonun ya da anlaşmanın ayrıntısı olarak karşımızda bulunuyor gelişme. Peki, Beyazıt'taki fahiş fiyata 10.1 milyon lira ceza kesildi. Marketler denetlendi sevgili dinleyiciler. Özellikle İstanbul'da faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketler 10 milyon 114.955 lira para cezası yedi. Bakanlıktan, Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Vatandaşların adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bilmeleri istendi. Tüm aşamalar olağan dışı fiyat hareketliliğinin yakından takip edildiğini de özellikle kamuoyuyla paylaşıldı. Tasarruf mevduatı sigorta fonu ise BANVİT'e denetim kaymı oldu değerli dinleyiciler. Açıklamada İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararı kapsamında şirketin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kaymın onayına bağlı kılınmasına karar verdiğine işaret ediliyor. Peki, devam edelim. Lastikçilerle ilgili haber, bence hepimizin dikkatini çeken, hepimizi araçlardan, araçlarımızdan, kullandıklarımızdan dolayı ilgilendiren haber. Lastik patladı, değiştirin. 14 firmaya 3.6 milyar lira ceza kesildi. Rekabet Kurulu, lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamladı. 14 lastikçi toplam 3.6 milyar lira ceza ödeyecek. En ağır ceza Brisa Bridgestone'a kesildi. Diğer şirketlerle anlaşarak fiyatları belirledikleri, efendim, tıpkı tavukçuların yaptığı gibi, zincirlerin yaptığı gibi, hallerde karşımıza çıktığı gibi, diğer şirketlerle anlaşarak fiyatları belirlediği, bayilerine müşteri kısıtlaması uyguladığı, iş gücü piyasasına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulunduğu, çalışan ayartmama anlaşması yaptığı iddiasıyla Brisa'ya 1 milyar 19 milyon lira ceza kesildi. Benzer gerekçelerle sadece Brisa değil, Goodyear'a 672.3 milyon, Continental'a 397.3 milyon, Hankook'a 361.5 milyon, Michelin'e 185.1 milyon, Pirelli'ye 292.4 milyon, Prometon Türkiye'ye 206.8 milyon lira ceza kesildi. Uzlaşma isteyen 7 firmaya indirimli ceza uygulandı. Bu firmalardan Petlas'a 397 milyon, kalan 6 firmaya toplam 100 milyon lira ceza kesildi. Sevgili dinleyiciler, toplamda 14 firmaya 3.6 milyarlık ceza kesilmiş. Bildiğiniz kartel oluşturmuşlar. Diğer şirketlerle, lastik şirketleriyle, uluslararası büyük oranda bunlar böyle, anlaşarak fiyatları belirlemişler, bayilerine müşteri kısıtlaması uygulamışlar, iş gücü piyasasına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulunmuşlar, çalışanlarla ilgili birbirlerine mesaj göndermişler. Yani sizin firmadakini ben almayacağım, bizdekini sen almayacaksın, şu fiyat bandının üzerine çıkmayacaksın, bana gelirse hayır diyeceğim, işe almayacağım, sana gelirse sen hayır diyeceksin, işe almayacaksın berbat. Kelimenin tam anlamıyla berbat ama gerçek efendim. Devam edelim. Hayatın içinde birçok haber var ve bunların bir kısmı gerçekten berbat, bir kısmı da umut verici. Ama maalesef şimdiki haber umut verici değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan krizi parti içi hesaplaşmaya dönüşürken gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel ekibine çok sert sözlerle yüklendi. Kimlerin kiralandığını anlatacağız dedi. Kendisine yönelik karalama kampanyalarına işaret etti Yılmaz Özdil. Özellikle Burhanettin Bulut marifetiyle medyanın devşirildiğini söylüyor. Sevgili dinleyiciler, Yılmaz Özdil medyanın devşirildiğini, bunu CHP'li isim Burhanettin Bulut vasıtasıyla yapıldığını, hangi gazetecilerin kiralandığını, hangi televizyonların nasıl, hangi yönde para aldığını, sosyal medyada kiralık troll ağıyla nasıl faaliyet gösterildiğini anlatacağız diyor. Özgür Özel'in beni hangi mesajla tehdit ettiğini de anlatacağım diyor. Siz seçmenleri sattınız, bu işin vebali var cümlesi de hayli çarpıcı.
11: Özgür Özel yönetiminin Burhanettin Bulut marifetiyle medyayı nasıl devşirdi, kimlerin, hangi gazetecilerin kiralandığını, hangi televizyonların nasıl, hangi yönüne para verildi, sosyal medyada kiralık troll ağıyla nasıl faaliyet gösterildi anlatacağız. İstemedikleri insanlar hakkında nasıl karalama kampanyası yürüttüklerini, hangi tehditlerle boykot kampanyası yürüttüklerini, Özgür Özel'in beni hangi WhatsApp mesajıyla tehdit ettiğini somut örnekleriyle, tanıklarıyla anlatacağız. Hatta asla unutmuş değiliz. Az sabır. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerini sattınız. Bu işin vebali var. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir vebal var. Ve bu vebale ortaksınız. Yanınıza bırakmayacağız. Anlatacağız.
18: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugünkü MYK'ya çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak MYK ve yeni görevlendirmeler ve ihraççıların da olması bekleniyor. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliklerine bugün atama yapabilir. Özgür Özel cephesi ise atama olmaz, seçim şart görüşünde. MYK'da Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde parti teşkilatlarına yönelik olarak ihraç ve yeni görevlendirmelerin olabileceğine de işaret ediliyor. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısındaydı. Washington-Tahran mutabakatına, Orta Doğu'daki gelişmelere, Zengezur koridoruna kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yaptı. Devlet Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağını kaydetti. Erken ya da baskın seçim iddialarını reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek mesajı verdi.
12: Hürmüz, enerji arzının, küresel ticaretin, deniz güvenliğinin nabzının attığı stratejik bir geçittir. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının kağıt üzerinde kalmaması, sahada karşılık bulması, Hürmüz'de geçiş güvenliğinin teminat altına alınması, nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir. Netanyahu'nun siyasi serencamı ayan beyan ortadadır. Zengezur dedik ama artık adını doğru koyalım. Bu hat Tuğran koridorudur. Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
18: Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel Muharrem ayı nedeniyle bir sosyal medya mesajı yayınladı. Özgür Özel, bu yaz bize geçmişin zalimlerini unutmamayı ama çağın zalimlerine karşı da mazlumun safından ayrılmamayı öğütlüyor derken, Kemal Kılıçdaroğlu da Kerbela'da zulme karşı hakikatin yanında duran Hazreti Hüseyin'i ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor. Bu yaz günlerinde tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların, edilen duaların, paylaşılan acıların kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal barışımızı güçlendirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Peki, Dün önemli bir ziyaret daha vardı. DEM Parti İmralı heyeti, terörsüz Türkiye sürecinde hazırlığına devam edilen kod yasa için görüşmelerini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la beraber sürdürdü. Kendini fesheden PKK terör örgütündeki teröristlerin silah bırakma aşamasını tamamlamak amacıyla yasama adımlarıyla dağdan inişlerin fermuar yöntemiyle düzenlenmesi planlanıyor. Dünkü görüşmede İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle temasları, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Meclis Başkanlığında da yapılan açıklamalar var. Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye başlığı altında gelinen son aşamada meselenin masaya yatırıldığını, meclis çatısı altında atılacak yeni yasal adımların değerlendirildiğini söyleyen isim.
19: Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürülmeden, yeni belirsizlikler yaratılmadan bu adımlar artık atılmalıdır.
18: Hırsızlığın stajı Beylikdüzü'nde ya diyor Yeni Akit gazetesi. Üstelik bunu manşetinden vermiş. Beylikdüzü'nde bulunan bazı parsellerde 2015'te gerçekte herhangi bir yapı faaliyeti bulunmamasına rağmen yapı denetim bilgi formu oluşturulduğu ve bu yöntemle ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere bir yapı denetim havuzu meydana getirildiği kaydediliyor. Kurduğu suç örgütüyle İstanbul'da yaptıklarıyla şu anda Silivri cezaevinde bulunan ve 2430 yıl hapis cezasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu. Efendim? 2430 yıl hapis cezasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nde yaptığı işlere dair haber bu. İmamoğlu'nun başkanlık döneminde İmamoğlu İnşaat'a usulsüz yapı kullanma izni belgesi verdiği ve %30 ilave emsal artışı sağladığı kaydediliyor. Sistemi kuranlar şimdi mağduru oynuyorlar diye de haber sürüyor. Yeni Akit gazetesi manşeti de işte bu yüzden böyle atmış. Hırsızlığın stajı Beylikdüzü'nde diyerek duyurmuş okuyucusuna ya da meseleye o açıdan bakanlara. Efendim bizim çocuklarda 4 değişiklik yapılacak gibi eleştirilerin hedefinde bulunuyor Montella. Paraguay maçı öncesinde revizyona hazırlanıyor. İtalyan teknik adamın savunmada Merih'in yerine Ozan'a, orta alanda Orkun'un yerine Yunus'a görev vereceği kaydediliyor. Barış'ın pozisyonunda Kenan Yıldız oynayacak. En uçta ise Kerem'in görevini Deniz Gül'ün üstlenmesi bekleniyor. Bu arada Paraguay'da da Türkiye pek tabii ki bizim onları analiz ettiğimiz gibi Paraguaylılarda aynı analizleri yaparak kendilerine bir taktik, futbol maç taktiği geliştiriyor. Paraguay basını milli takımımızla cumartesi günü karşılaşacak olan takımlarının Avustralya taktiğiyle sahaya çıkacağını yazdı. Millilerimiz %72 topla oynamaya rağmen Avustralya duvarını bir türlü aşamamıştı biliyorsunuz. Şut çektik, olmadı. Topu şişirdik, olmadı. Yere indirmeye çalıştık, umumiyetle bunu başaramadık. Olsaydı zaten gol olacaktı ama genelde yukarıdan oynadık. Rakibimize kale gibi çarpıp geri döndük, çarpıp geri döndük. Kontra hata hedeflemişti Avustralya ve muvaffak oldu, başarılı oldu. Neyse geldi geçti ama bundan çıkartacağımız dersler var. Paraguay da aynı stratejiyi bize uygulama niyetinde gibi gözüküyor. Herhalde milliler buna ilişkin de tedbiri alırlar. Vincenzo buna ilişkin bir savunma tedbiri herhalde geliştirir. Milli futbolcular Samet ve Uğurcan dün kameraların karşısındaydı. Zaten canları her haliyle sıkkın, o belli. Yapılan eleştirilerin haksızlığına değindi her iki oyuncu da ya da sınırını aştığına değindi. Yalnız bu çocuklara her halükarda sahip çıkmak hepimizin görevi.
20: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Bazen bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız.
21: Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz, taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan, bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz, onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Ya çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorum yani. Açıkçası duruyorum yani.
0: Sana biraz fazla
21: yani yanlış bir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
22: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
23: Vakıfbank Winov sunar.
24: Leasing. Firmaların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları duran varlıkların finansal kiralama, leasing şirketi tarafından satın alınması, kullanım hakkının kiralar karşılığında ve bir sözleşmeyle firmaya devredilmesi ve sözleşme bitiminde mülkiyetinin leasing şirketinden firmaya geçmesini sağlayan bir kiralama, finansman yöntemidir.
23: Vakıfbank Winov sundu.
25: Burası Radyo 7.
26: Radyo 7.
27: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
28: Reklam.
29: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
30: hava uzmanı. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
31: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fiyatlarında, iki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı kalbimin.
1: Babalar günümüz kutlu olsun.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: kutulardan birini kazanma şansı.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Bu sabahta trafik var İstanbul'da. %60 seviyesinde kentte yoğun trafiği görüyoruz ki saat şu anda 8.35, 8.36. Bakalım o %60'ın özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu istikametinde de yoğun akıcı trafiği görüyoruz. 5-6 seviye yoğunlukta. Ayvansaray yönünde ise çoktan kalabalıktan bahsetmek mümkün. Tıpkı TEM'den Kurt Köy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na, Kozyatağı'ndan Harem'e ve yine TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun, hatta çok yoğun seyirden bahsetmek mümkün. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar olan bölümde, E5'ten Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar olan kısımda ve yine E5'ten Harem'den Kozyatağı'na kadarsa yoğun akıcılar içinde listeyi sıralayabiliriz. Haberiniz olsun.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: 7 gün 7 sabah.
6: Ankara gündemi.
8: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
9: Teşekkürler Mehmet Can, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
8: Eksik olma. 17 Haziran çarşamba sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
9: Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Güven mektubu takdim törenine katılacak. AB delegasyonu büyükelçisinin yanı sıra Kore, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek Başkan Erdoğan. Ankara'da gözler bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin merkez yönetim kurulunu topluyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda yeni görevlendirmeler ve ihraçların olması beklentiler arasında. Kulislere göre Kılıçdaroğlu yönetimi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan sonra boşanan grup başkan ve vekilliklerine bugün atama yapabilir. Ayrıca yeni isimlerin de görevden alınması, özellikle Ankara, İzmir ve Antalya gibi il başkanlarının, Manisa gibi il başkanlarının görevden alması geçen hafta konuşuluyordu. Özel cephesine bakarsak Özgür Özel ise bugün olağanüstü kurultay için toplanan yaklaşık 850 imzayı bugün 81 kişilik bir heyetle genel merkeze sunacak. Özel cephesi genel merkezin imzaları işleme almaması halinde yargıya başvurması beklentiler arasında, bu da yeni bir tartışmanın, kavganın fitilini ateşlemiş olacak. Ayrıca özel cephesinde yeni parti arayışları da artık şekillenmeye başladı. Genel merkezin bu partilerden kopuşlara karşı milletvekilleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruplar halinde görüşmesi bekleniyor. Öncelikle kendisine destek veren vekillerle bir araya gelmişti. Diğer vekillerle de görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Dediğimiz gibi gözler Ankara'da CHP genel merkezinde olacak gün boyunca. Meclise bakarsak meclis gündemindeki konularını görüşmek üzere saat 14'te toplanacak. Bugün iki partinin grup toplantısı var. İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin parlamento grupları ayrı ayrı toplanacak. Diğer gündem başlıklarına bakarsak Ankara'da inşaat zirvesi toplanıyor. Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenecek zirve. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat orada olacak. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da zirvede. Geleceğin altyapısı, dijitalleşme, entegrasyon ve mega projelerin dönüşümü konulu bir özel oturuma iştirak edecek. Ankara gündeminden son başlığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzleme Birimi ve Vaka Yönetimi Çalıştay'ına katılacak Bakan Göktaş diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
8: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Brent petrol düştü, motorine indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 40 kuruştan fazla indirim yansıyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile ABD arasında ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti. Konut fiyatlarındaki reel düşüş Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6,1'e ulaşırken son 28 ayın 27'sinde fiyat azalışı görüldü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
8: Halkbank. Amerika ile İran arasındaki anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek olması petrol fiyatlarında iyimserliği yükseltti ve varil fiyatlarını geriye çekti. $90 seviyesinde seyrediyordu petrol. Haberin alınmasının ardından %6'yı aşkın bir gerilemeyle şimdilerde $80 altında. Yani merak edenler için söyleyelim, mali piyasanın en önemli argümanlarından biri, çünkü Brent petrolün varil fiyatı şu anda $79 seviyesinde bulunuyor. $79.90'lar seviyesinde bulunuyor. Salı günü motorine 4.88 indirim yapıldı biliyorsunuz Türkiye'de. Bugün 2 lira daha indirim geliyor. Perşembeden geçerli olmak üzere yine 1.60 lira daha indirim kararı alındı. Toplamda 8.48'lik bir motorin indirimi öngörülüyor. Petroldeki her 1 dolarlık artış Türkiye'de $400 milyon ilave bir yük anlamına geliyor ve tersi istikametteki düşüşse hazineyi bu yükten kurtarabiliyor. Bir yandan da Eşel Mobil uygulanıyor. Astronomik hallere yükseldiği petrol fiyatının $120 bulduğu, hatta geçtiği günlerde Eşel Mobil'in devrede olduğu ve tüketiciye en az şekliyle yansımasının sağlandığı dile getiriliyor. Şimdi aradaki o farkı daraltma yönünde gelişmeler yaşanıyor. Devamını takip edeceğiz tabii. Milyonlarca emeklinin de gözü kulağı artık Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı tartışılıyor. Dinleyin.
10: Merkez Bankası tahminlerini izah etti ve yine piyasa anketlerine de baktığımız zaman enflasyonun %1,5 civarı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak benim tahminim TÜİK'in biraz daha düşük açıklayacağı yönünde. Bütün bu senaryolara göre baktığımız zaman en düşük zam SSK ve Bağkur emekleri için %17,5, en yüksek %18,5. Yani ortalama olarak %18 civarında. Memur ve memur emeklerin durumu ise daha farklı. Toplu sözleşmeye tabi oldukları için bu %13,5 ile %14 oranında bekliyoruz.
11: Peki bu rakamlar ışığında en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
10: Bu da olursa 20 bin en düşük maaş taban üzerinden zam olursa 23.600 TL civarında olabilir. Bugün itibariyle en düşük memur emeklisinin maaşı 27.888 TL. Şimdi ortalama %14 oranında bir zam bekliyoruz. Bu da olduğu takdirde en düşük memur emeklisinin maaşı da 31.792 TL civarında olması söz konusu.
8: Peki alternatifler birbirine yakın aslında, çok farklı gözükmüyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın da bazı öngörüleri var. Eğer piyasa katılımcıları anketinde yer alan %1,52'lik beklenti devreye girerse 6 aylık enflasyon %18,38 seviyesiyle gerçekleşecek ve eğer böyle olursa SSK ve Bağkur emeklerinin maaş artışında %18,38'lik bir yeni zam oranı belirlenecek. Bu senaryoya göre maaşlarda 18,38 üzerinden söylüyorum, 20 bin lira emekli maaşı alan bir emekli 23.716 lira eline geçecek. 25 bin lira alan emeklinin yeni maaşı 29.645 lira olacak. 30 bin lira maaş alan bir emeklinin yeni maaşı yine 18 küsuratla beraber, %18.38 ile beraber 35.574 Türk lirasına denk gelecek. Ne zaman kesinleşecek diye soranlar için söyleyelim, 6 aylık emekli zammı 3 Temmuz 2026 saat saat 10'da TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurmasıyla kesinleşmiş olacak. 3 Temmuz 2026'da sabah saat 10'da. Henüz Haziran ayının 17'si itibariyle sesleniyoruz size. Bazıları emekli olma yaşında birden star olabiliyor ve yıldızı parlayabiliyor. Takdir tabii böyle. Dünyasını kurtaran Vozinha'dan bahsedeyim size. Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası'nda favori İspanya'ya karşı aldığı 0-0'lık beraberliğin kahramanı kaleci Vozinha, Yeşilburun Adaları'nın kalecisi, milli kalecisi Vozinha ve 40 yaşında. Profesyonel futbola 25 yaşında başlamış. Vozinha boyu kısa olduğu için çocukken pek de tercih edilmeyen bir isim olmuş Vozinha, ama kurtarışlarıyla tarih yazdı. Vozinha'nın Instagram takipçi sayısı 48 saatte o kadar çok arttı ki şu anda 10 milyonun üzerinde. Yayından evvel kontrol ettiğimde bunu 10 milyonun üzerinde olarak görmüştüm. Çok kısa sürede katlana katlana milyonlara denk gelmiş. Düzenli geliri yok kaleci Vozinha'nın. Vize ücreti nedeniyle annesini de turnuvaya getirememiş ama belli ki dünyasını kurtarmışa benziyor son değerlendirmeyle beraber. Vozinha üzerinden tabii ki sözü millilere getireceğim. Çünkü dostlarımızın, dinleyicilerimizin de bu yönde talepleri var. Şu dakika itibariyle Dünya Kupası'nda mücadele sürüyor. Avusturya Ürdün'le oynuyor. Az evvel bir gol iptal edildi Avusturya'nın lehine. Buna rağmen Avusturya 2-1 önde sevgili dinleyiciler Ürdün karşısında. Mücadelede 80. dakikanın içerisindeyiz. Ama bizim gözümüz kendi milli takımımızda. A milli takımımızın kritik Paraguay maçında nasıl bir dağılımla sahada olacağı merak ediliyor. 3 seçeneği var. Vincenzo Montella'nın 1. Orta sahada Orkun ya da İsmail'den birini oynatmayıp Arda'yı o bölgeye çekecek Montella. Kenan ve Barış Alper kanatlarda olacak isimler. Kerem yine en uçta gol arayacak. 2. Aynı formülde Kenan ve Yunus'u kanata çekecek Vincenzo. Barış Alper golcü pozisyonunda olacak ve Kerem kenarda oturacak. 3. Gol noktasında bu kez santrofor olarak Can Uzun ya da Deniz Gül'ü tercih edecek. Değerli dinleyiciler, Avustralya maçı geride kaldı. Şimdi yeni bir rakibimiz var. Formülün de futbol stratejisinin taktiğinin de rakibe göre şekillenmesi gerekiyor. Oyuncu fiziğinden teknik kapasiteye kadar santroforlarımız göreve hazır. Yani Deniz olsun, Can olsun, bir taraftan da zaten Kerem hali hazırda varlığını sürdürüyor. Ama ilk 11'de sahaya çıkabilecek isimler bu kez değişebilir. Deniz Gül ya da Can Uzun tercihleri gelebilir. Gün akşam yine Dünya Kupası'nda ağırlıklı maçlarla devam edecek. Demokratik Kongo mücadelesi saat 20'de TRT1'den canlı ekranlara gelecek. Yine önemli bir maç var. Biraz daha geç bir saatte saat 23'te İngiltere Hırvatistan'la oynayacak. İngiltere Hırvatistan'la Gana Panama maçı gece 02'de TRT Spor ekranlarında olacak. Ve sabaha karşı da Özbekistan Kolombiya maçı var. O da sabah saat 5'te olacak yine TRT ekranlarında yayınlanmak şartıyla. Paraguay mücadelemizin de sabah saat 6'da cumartesi günü olduğuna söyleyelim, ifade edelim ki takipçileri, merak edenleri var, gayet iyi biliyoruz. Geçen hafta liselere geçiş sınavı vardı. Bu hafta YKS heyecanı var. Milyonlarca öğrenci ve veliyi artık bu günü bekliyordu ve o gün geldi, çattı. Hafta sonu yapılacak YKS için geri sayım var. Üniversite hayaline kavuşmak için uzmanların tabii önerileri her yıl olduğu gibi bu yılda var. Yeni konu öğrenmeye çalışmayın diyor uzmanlar. Tekrar yapın, şöyle göz atın. Son yıllarda çıkmış soruları çözmeye çalışın, onları muhakkak görün. Yani benzerlerinin çıkma ihtimalinin olduğunu bilin. Sosyal medyayı da sınırlayın diyor. Bu altın kural aslında. Sosyal medya. Ama sadece o değil. 1. Yeni konu öğrenmeye çalışmayın, tekrar yapın. 2. Denemelerdeki yanlışlarınızı analiz edin. 3. Son yılların çıkmış sorularını çözün. 2020 yılı hariç, pandemi dönemi olduğu için o yıl integral, türev gibi 12. sınıf 2. dönem konularından adaylar muaftı. 4. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ve denemelerinden yararlanın. 5. Sosyal medya kullanımını sınırlandırın. 6. Düzenli uyuyun ve uyku saatlerinizi sınav düzenine göre ayarlayın. 7. Sağlıklı beslenin, bol bol su tüketin. 8. Sınav giriş belgesi ve kimliğinizi önceden hazırlayın. 9. Ulaşım planınızı sınavdan önce netleştirin ve 10. Kendinize güvenin, emeğinize odaklanın, iyi konsantre olun. Turlama tekniği diye bir teknik var. Sınav sırasında sık sık kullanılan yöntemlerden biri bu. Zaman yönetimi açısından da avantajlı. Bu yöntemde öğrenci ilk turda kolay ve emin olduğu soruları çözüyor, zaman kaybettiği soruları işaretliyor, onları ikinci tura bırakıyor. Yani zamanın kaldığı yere bırakıyor. Böylece hem süre daha verimli şekliyle kullanılıyor, hem de gereksiz stresin önüne geçiliyor. Bir de başkalarıyla kendinizi kıyaslamayı bırakın. Öğrenciler dikkatlerini rakiplerine göre değil de kendi emeklerine ve hazırlık süreçlerine yönlendirmeli. Sınava kadar geçen sürede motivasyonu düşüren konuşmalardan, olumsuz ortamlardan uzak durun. Dünyanın sonuymuş gibi düşünmeyin üniversite sınavını. Bambaşka bir hayat olabilir. Üniversite eşiği kritiktir, önemlidir ama bir yere kadar kıymet harbiyesi mevcuttur. Bunun dışında alanlarda da pekala hayatta ve ayakta olabilmenin ve dahi güçlü olabilmenin yöntemleri vardır. Yeter ki doğru, dürüst, temiz çalışılabilsin. Sınav sırasında bilgi eksikliğinden çok dikkatsizlik kaynaklı hatalar puan kaybına neden oluyor. Soruların ve tüm şıkların dikkatlice okunması, özellikle olumsuz ifadeler içeren soru köklerinde acele edilmemesi gerekiyor. Kitapçık üzerinde çalışın. Sayısal sorularda işlemlerin zihinden yapılması yerine kitapçık üzerine yazılması hata riskini azaltır. Uzun sorular karşısında panik yapılmaması, çözülemeyen sorular için gereğinden fazla zaman harcanmaması ve optik forma kodlama sırasında dikkatli olunması başarıyı etkileyen kriterler arasında sayılıyor değerli dinleyiciler. Milyonlarca aday katılacak yükseköğretim kurumları sınavına, YKS'ye artık çok az bir süre kaldı. Sayılı günler. 20 Haziran'da temel yeterlilik testi var, TYT. 21 Haziran'da ise alan yeterlilik testleri var, AYT. Yabancı dil testi de yine aynı gün YDT olarak gerçekleştirilecek. Bir dönem bu sınavları ÖSS ve ÖYS olarak yaşayanlardan biriyiz bizler. O yüzden İsimleri farklı gelebilir genç kuşağa ama ya da bizim kuşağa ama nihayetinde amaç aynı. Öğrencileri yeterliliklerine göre ve alan uzmanlıklarına göre sınava tabi tutmak. Uzmanlar sınava hazırlık sürecinin son aşamasında öğrencilerin yalnızca akademik değil psikolojik ve fiziksel açıdan da kendilerini sınava hazırlamaları gerektiğini söylüyor. En büyük hata şu: yetişmeyen konuları tamamlamaya çalışırken mevcut bilgi düzeyine riske etmek. Bu nedenle adayların yeni konu öğrenmek yerine bildikleri konuları tekrar etmeleri, yanlış yaptıkları sorulara dönmeleri, eksiklerini analiz etmeleri tavsiye ediliyor. Sevgili dinleyiciler, hata analizini yapmak lazım deniyor. Düzenli tekrarlar, daha önce çözülen soruların hatalarını incelemek, çıkmış sorulara yeniden bakmak, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarını özellikle takip etmek, sınav stratejisine hazır olmak, en iyi bildiğiniz dersten yani en iddialı olduğunuz alandan işe başlamak gerekiyor. Adayların sınav günü uygulayacakları stratejiyi önceden belirlemesi lazım. Öğrencilerin güçlü oldukları dersten başlamaları sınavda motivasyonu artırıyor. Diyelim ki siz sayısal başarısı olan bir isimsiniz. Pekala buradan başlamanız ya da dil üzerinden sınava girecekseniz buradan devam etmeniz ya da Türkçe üzerinden, sosyal bilimler üzerinden başarınız varsa ve iddianız varsa işe buradan başlamanız gerekiyor, bekleniyor. Haberiniz olsun. Peki sosyal medyaya da çok itibar etmeyin, çok takılmayın diyor. Siz de fark ettiğiniz gibi haberin kalan kısmında. Sosyal medya üzerinde Mehmet Görmez'in de bir açıklaması var. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı sürecinden bildiğiniz, tanıdığınız bir isim. Önemli bir akademisyendir aynı zamanda. Şu anda Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapıyor Sayın Görmez. Bir zehirlenme olduğunu söylüyor. Türkiye'de dini hayatı zehirlendiğini ve bu zehirlenmenin dijital mecralar marifetiyle, kanalıyla yapıldığını dillendiriyor.
12: Şu anda Türkiye'de dini hayat zehirlenmiştir ve bu zehirlenme bizatihi bu dijital mecralar marifetiyle yapılıyor. Aylardır bu dijital mecralarda hem de nice hoca efendilerin, nice sarıklı cübbeli kardeşlerimizin yaptıkları tartışmalara bakın. Bütün çocuklarımızın gözü önünde dini hayatımız zehirleniyor. Bir de telassus dediğimiz gayri meşru, gayri ahlaki içerikler, mahremiyete tecavüz, izleme tutkusu, dikizleme tutkusu, röntgencilik tutkusu, bütün bunlar ayrıca beraberinde bir gayri ahlakilik getiriyor. İşte bunu bizi bundan alıkoyacak olan hayadır. Hani filtre diyorlar ya, en büyük filtre hayadır.
13: 7 gün 7 sabah.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
15: Otopratik. Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 28, Çanakkale 31, Bursa 32, İzmir açık 33, Muğla 34, Denizli 36, Antalya parçalı bulutlu 30 derece, Adana 35, Hatay 33, Ankara parçalı bulutlu 32, Kayseri 30, Sivas 28, Bolu 29, Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon 25 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 26, Malatya 32, Kars 25, Diyarbakır 37, Mardin 36, Şanlıurfa açık 38 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 43, Bakü 30. Londra 25, Pekin 30 derece.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik.
15: Malatya 32.

0: Turan kurslarından bahsediyorum. Ön kayıtlar var. 22 Haziran'da 13 Temmuz arasında gerçekleşecek o kayıtlar. Ardından kurslar 6 Temmuz'da 14 Ağustos arasında camilerde düzenlenen, belirlenen adreslerde yüz yüze yapılacak. Kız çocuklarımız için yine başka bağımsız, erkek çocuklarımız için yine başka bağımsız yerlerde ya da alanlarda eğitimleri, milli manevi eğitimleri oralarda sürdürülecek. Aman ihmal etmeyin. Çok kıymetsiz gözükebilir. Bazıları için önemsiz, ehemmiyetsiz de algılanabilir. Lakin o temel eğitimin ileride boşluğunun asla doldurulamadığını, doldurulamayacağını da siz de gayet iyi biliyorsunuz. Orada öğrenilen çok basit birkaç cümlenin bile insanın hayatına olan büyük etkisi, muazzam etkisi ilerleyen yaşlarda anlaşılıyor. Biraz hareket olur camilerde, biraz haylazlık, biraz koşuşturma, biraz cıvıldama olur. O da bu işin tadı tuzudur diyorum. Müsaadenizi alıyorum. Bitti bize tanınan süre. Kısmet olursa yarın sabah Perşembe yine buluşalım. Sabah 7'de, Radyo 7'de. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
8: Tek aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Kia'lı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Lezzet arıyorsan, Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Pilot garaj oto ekspertiz. Haydi.
14: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Pilot garaj oto ekspertiz.
15: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
16: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
19: Migros Yemek.
18: Migros uygulamasında.
20: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
21: Bir reklam.
22: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: Reklam.

Güne Radyo 7 ile ve Erkan'la Çok Canlı ile başlayan dostlar, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Bundan dolayı da pişman olmayacaksınız. Kulaklarınız emin ellerde. Ve ben Erkan Koç 11'e kadar sizlere harika bir repertuarla eşlik edeceğim.

Sabahın ritmini Radyo 7 ile Erkan'la Çok Canlı ile yakalayanlar, selam olsun sizlere. Gününüz harika olsun. Programı Orta Anadolu'dan 3 nefis türküyle açtım. Şimdi Karadeniz'e doğru bir uzanalım mı?

Bugün Haziran ayının 17. gününü yaşayacağız inşallah. Bu yeni gelen gün hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu, kazasız, belasız bir gün olur inşallah. İş yerlerinde olanlar, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Evlerinde şu an sesimi duyanlar, tüm ev hanımlarına, emeklilerimize, çocuklarımıza, size de selam olsun. Ve yolda olanlar, Radyo 7'yi kendisine yol arkadaşı yapanlar, hayırlı yolculuklar diliyorum size de.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Bir reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Usta işi şarkılar, efsane yorumcular. Bugün bu programda olacak. Haftada bir çarşamba günleri efsaneler geçidi oluyor. Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz.

Bence efsanedir dediğiniz bir şarkı var mı? Sesini çok severim. Bence usta bir yorumcudur dediğiniz sanatçının adını da yazabilirsiniz. Nereden? Instagram Radyo 7 sayfasını bekliyorum sizleri. Arzu eden dinleyenlerimiz bugünkü repertuara dokunuşta bulunabilirler. Usta yorumcular ve efsane şarkılar olacak. İşte bu kategoriye girer dediğiniz mutlaka vardır. Hadi yazın. Instagram Radyo 7 sayfasına gelin. Erkan Koç yayında diye açılan o postun altına siz de yazabilirsiniz.

sırasıyla Cengiz Kurtoğlu, Muazzez Ersoy ve Metin Şentürk'ten dinlettiğim eserler vardı. Usta işi yorumlar vardı. Her tarzın ustaları bugün bu programda olacak. Şimdi türküler ve türkülerin kadın seslerde yaşayan efsanelerindendir Gülşen Kutlu.

Bazı türkülere zurna o kadar çok yakışıyor ki, hele hele Ege türkülerine. İşte şimdi sırada öyle bir eser var. Çanakkale yöremize ait harika bir efsane türkü. Allah Allah.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kutulardan birini kazanma şansı.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Getir. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.

0: razımız.
1: Özgün müziğin efsane isimlerinden Ahmet Kaya'dan dinlediniz ve hemen peşine efsane bir özgün müzik eseri. Penceresiz kaldım anne ve Naşide Göktürk söyleyecek.

Merhaba değerli dostlar, size de merhaba. Radyolarını yeni açanlara, ben Erkan Koç. Radyo 7'de hafta içi her sabah 9-11 arasında sizlerle buluşuyorum. Her gün farklı bir bölüm oluyor. Çarşamba günleri efsaneler geçidi. İzmir'den Hakan, Türkiye radyolarının efsane programı Erkan'la çok canlıya da bizden selam olsun demiş. Hakikaten bu konuda mütevazi olmayacağım. Zira rekor şu an bende. Türkiye radyolarında en uzun soluklu. Hiç radyosunu değiştirmeden, hiç saatini değiştirmeden tam 27 yılı geride bıraktık. Hiç ara verilmedi bu programa. 27 yıldır Radyo 7'de aynı saatte devam.

Çok sayıda Ferdi Tayfur da olsun programda diye yazan dinleyicimiz vardı. Tüm Ferdi Tayfur severler için geldi. Arabeskin Efsane isminden. Bir tane daha gelecek. Bir Ferdi Tayfur şarkısı. Efsane şarkılarından biri. Sibel Can söyleyecek.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu, Radyo 7 burası. Frekanslar arasında dolaşırken dinlettiğim bir esere takılıp kalanlar, hoş geldiniz aramıza. Sahibinin sesinden, müziğimizin efsane isimlerinden Orhan Gencebay'dan dinlettiğim eserin ardından, Orhan Gencebay'ın bir efsane şarkısını da Serdar Ortaç'tan listeye aldım.

0: Değerli dinleyenler, çok kısa reklam aramız olacak ve bu program içerisindeki son reklam kuşağı, ardından program kaldığı yerden devam edecek. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı, Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğan, doğan, doğan, doğan.
6: Temizlik doğasında var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Babama çok yakışır dediğiniz...

Geldiniz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız!
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bir reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol!
6: Detaylar TVBu.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bu programın olmazsa olmazları vardır. O da Neşet Ertaş. Efsaneler geçidi olur, onsuz olur mu? Hiç olmaz. Ustanın o efsane türküsü.

bugünkü programı da artık bitirme vakti geldi. Son iki eser dinleteceğim ve bu iki eserle beraber Erkan'la Çok Canlı sona erecek. Umarım bugünkü programı beğendiniz, keyif aldınız. Eğer cevap evetse ben de huzurlu bir şekilde stüdyodan ayrılabilirim. Her gün farklı bir bölüm oluyordu. Bugün böyle efsaneler geçidi yaptık. Yarın mikrofon sizde bölümü olacak. Sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Anonsları size bırakacağım. Kendi sesinizi radyonuzda duyacak. Kendi sesinizle dostlarınıza, sevdiklerinize sıradaki eseri armağan edebileceksiniz. Efendim ben Erkan Koç. Sizlere hayırlı bir çarşamba günü diliyorum. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansı.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
3: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Her ayrılık zor diye başlıyor baktığımız zaman ama insana en çok kendi söz geçiremediği duyguları var ya, işte onlar yıkıyor herhalde. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7 ve Edalı Saatler başladı. Sizler yerinizi aldınız mı Radyo 7'de? Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım, programımıza başladı, hoş geldiniz.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ayrılığın kitabını yazdım. Bazı hikayeler böyle bitiyor. Bazıları ise insanın içinde yaşamaya devam ediyor ya. Meğer en zor bölümde hani unutmakmış diyoruz şarkıdaki gibi.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo E'di ve tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğimi söylemiştim. Her zaman olduğu gibi radyolarınızın sesi de açıktır herhalde. Bizlere eşlik ediyorsunuz değil mi? Keyifli şarkılardan biri daha. Kimi sevda mutlu sonla bitiyor, kimi ömür boyu sürgünle. Ne kavuşabildik diyecek, ne unutabildik. Hadi bakalım kulak verelim.

güne nasıl başladınız? Çayını demleyenler, kahvesini hazırlayanlar var mı? Vardır mutlaka. İşine yetişmeye çalışanlar bu saatte. Gerçi olabilir, vardiyalı çalışıyorlardır efendim. Mesaileri farklıdır. Efendim iş yerinde çalışanlar, esnaflar, yolda olanlar, ofisinin bir de efendim bilgisayarın başında böyle açmışlar kulaklıkları, kulağında bizleri dinleyenler. Kim bilir bugün kimin aklında bir umut, kimin kalbinde bir özlem var. E hadi bakalım, programımızda sizlerle beraber olsun. Şöyle güzel, bereketli, huzurlu bir gününüz olsun hepinizin. Şarkılarını sevdiklerimize armağan edelim, sadece kendimiz dinlemekle kalmayalım.

0: ben al.
1: Duygularımızın tercümanı değil mi şarkılar? Bazen söyleyemediklerimizi en iyi anlatan işte onlardan biri daha. Hani böyle nasıl söyleyeyim? İnsan ayrılığa değil de hani geçen zamanı üzülür ya. Kurşun renkler de aslında tam da bunu anlatıyor. Böyle baharlar biraz daha sürsün. Hayat efendim griye dönmesin hiçbirimizin hayatında. İşte herkesin hayatında bir dönem oluyor tabii. Baharları bırakmak istemiyor. Kurşun renkler de o zaman olmasın diyor. Yani henüz gelmesin diyor. Bunu en iyi anlatanlardan biri.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,32, euro 53,92, gram altın 6447, çeyrek altın 10.598 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.485 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam. Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: Aziz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Garaj Şoto
8: Ekspertiz.
7: Reklam.
9: Vakıfbank'la program devam ediyor.
10: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
11: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

çalışmalar diliyorum Eda Hanım diyen Mehmet Bey bizlerle beraber. Bizleri eskilere götürüyorsunuz demiş. Götürüyoruz da zaten. Seçiyorum en güzel şarkıları sizler için. Onlardan birini dinleyelim, sonra devam ederiz.

an itibariyle kimlerle dinliyorsanız şöyle bir kare fotoğrafla bekliyorum sizleri, haberiniz olsun. Antalya Aksu'da Urfalı Emine Hanım var. O da benden bir şarkı rica ediyor. Yemek yerken keyifle dinliyor bizi. Bu fotoğraf kimindir? Biz de seni dinlemekten keyif alıyoruz demişsiniz. İyi yapıyorsunuz, harikasınız. Teşekkür ederim ama bir isminizi yazsaydınız ya ne güzel olurdu. Dilek Hanım eşi Levent Bey için şarkı rica ediyor. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Sizi direksiyon başında dinliyor demiş. Söyledim bile. Duydunuz mu Levent Bey?

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Edi. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Vallahi sistem ediyor. Hani bizim sevdamız her şeyin en güzeliydi. Efendim en harikasıydı. Üzerine hiçbir şey yok yalnız. Ben de eklemeler yapıyorum. Sandıkla da Emine Hanım var. Hasat günümüz demiş. Çalışan arkadaşları için de şarkı rica ediyor. Domatesler toplanmış vallahi. Salkım domatesler böyle mis gibi de kokuyordur değil mi onlar? Turgay Aydemir. O da fotoğraf göndermiş. Kocaeli'de tanker şoförü Turgay Bey. Sıradaki şarkı 35 nolu. Kooperatif çalışanları bizi duyuyor mu peki? Ben armağan ederim. Turgay Bey sizlere de sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yollarda bizleri dinliyorlar. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ABD-İran mutabakatı, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve küresel güvenlik konuları masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Operasyonda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalandı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında şafak vakti bir rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınlarda aralarında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Sivas'ta bu yıl Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle hastanelere başvuran 26 kişiden 5'i yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer hastalıktan kırılan bölgede tedavisi süren 9 kişinin durumunu yakından takip ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı işgalci Ben-Gvir'in ABD makamlarından vize alma sürecinde ciddi engellerle karşılaştığı öğrenildi. Yaşadığı bu bürokratik zorluklar ve gecikmeler nedeniyle Ben-Gvir planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 28, İzmir 33, Antalya 30, Ordu ve Kars 25, Siirt 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerine başlandı. İnşaat üretim endeksi Nisan'da yıllık bazda %2,1 artış gösterdi. Türkiye hamsi ihracatından 5 ayda 7,3 milyon dolar kazandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Cümle alem biliyor, hala seni çok seviyorum dedi. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerle buluşturduğumuz keyifli şarkılardan biriydi. Samsun'da Resul Vural bizimle. Kader Mahkumlara şarkı yayınlar mısın demiş. Tabii ki yayınlarım. Hayat sizinle güzel diyen Çaycuma'da Muhammed Bey var. Sesinizin ulaştığı tüm dinleyenlere şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Ben de armağan etmek istiyorum.

Hem çayını kahvesini hazırlayanlar var, hem yürüyüş yaparken bizleri dinleyenler var. Almanya'da Ayşe Hanım var. Ay Ayşe Hanım, ne kadar güzel bir manzarada yürüyüş yapıyorsunuz öyle. Yürüyüş yaparken fotoğrafını göndermiş. Almanya'da yine Adile Hanım var. Oh, Adile Hanım da bize çok güzel bir fotoğraf gönderdi. Daha doğrusu Adile Hanım bize video göndermiş. Şarkımı bekliyorum der. Kız kardeşi Kastamonu'da bulunan Nimet Bacım'a armağan ediyorum demiş. Kızı Havva, oğlu Musa Hoca. Değil mi? Bir de Veli'ye gelsin. Peki, onlar dinliyorsa gelsin.

Benim sen olsan Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Valla bekliyorsanız eğer güzel şarkıları sizlere armağan edeceğim. Neden olmasın? Kimler bizi nerelerde dinliyorsa, kimleri dinletiyorsa. İyi günler Eda Hanım, kolaylıklar diliyorum demiş. İzmir ili Ödemiş ilçesi Bademli mahallesinde tüm kiraz üreticilerine selamlar, kolaylıklar diliyorlar. Kiraz toplayanlara biz de buradan selamlar diliyoruz. Evet, selamlar gönderiyoruz, kolaylıklar diliyorum. Ağacın tepesinde dinliyorlarmış bizi. Bütün üreticilere bir şarkı yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım. Emek veren herkese de şöyle kocaman selamlarımı da iletirim.

Ay ördek çok güzel demiş. Gerçekten çok güzel değil mi? Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın vardı. Ay onun bahçesi böyle dolu. Kazlar, ördekler. Allah'ım yok yok. Onlardan biri. Hemen şöyle bakalım. Seni çok seviyorum Kahramanmaraş'ta Gökçe. Sıradaki şarkıyı Mavi Usta ve çalışanlarına tabii ki armağan ederim. Ne demek, selamlar. Unutmadım.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Geldiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoto ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot garaj şoto
3: ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Pilot garaj şoto ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Umran oto
2: ekspertiz. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
4: Bir adım önde. Reklam.
5: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunu dinliyorsunuz. Burası Radyo 7. Edalı saatler devam ediyor. Bir taraf doyamıyor. Bir taraf şöyle içinden gelenleri söyleyemiyor. Desem ki hani bunlar olacak mı? Kulak vereceğiz şimdi. Yusuf Bey göndermiş. Sıcacık Bağdat'tan memleketimin güzel insanlarına selamlar der. Sizlere de sevgiler, selamlar. Irak da bizimle birlikte. Eda Özdemir'den şarkı istesem buradan mı? Evet, buradan. Hani keşke devamını da yazaydınız da göreydik. Kim istemiş, kime seslenecekmiş. Ben bu güzel şarkıyı size armağan edeyim.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

Çok keyifli, çok güzel bir şarkı değil miydi? Her şey. Mersin'de Fadime Alsat, annesi ve babasıyla birlikte dinliyorlar bizi. Bize bir şarkı armağan eder misin demiş. Tabii ki ederim. Ay canım benim, fotoğrafını da göndermiş bize. Çal benim için. Tokat'ta aracında bizleri dinleyen Eray. Bütün servis şoförü arkadaşlara yayınlar mısın? Tabii ki. Kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla gidin ulaşacağınız yerlere. Daima Radyo 7 dinliyorum diyen Antalya'da Nadir Aydın. Bütün sevenlerime armağan ediyorum demiş. Ben de armağan ediyorum.

Vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna geldik. Yarına kadar efendim şöyle kendinize dikkat edin. Radyo 7'de gün boyu en güzel şarkıları dinleyin. Yarın yine aynı saatte görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

Lionel Messi, Arjantin galibiyetinde hat-trick yaparak Dünya Kupası gol rekorunu egale etti. Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımında kaleci Uğurcan Çakır ve savunmacı Samet Akaydın, Paraguay karşısında kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Kanada Federal Mahkemesi, Gana milli futbol takımı oyuncusu Thomas Partey'in Kanada'ya girişine izin verilmemesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,32, avro 53,92, gram altın 6444, çeyrek altın 10.608 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.445 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. Kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: Reklam. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi.
9: Oh be. Ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
10: Reklam.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Vakıfbank Vinov sunar.
1: Repo, menkul bir kıymetin önceden belirlenen şartlar dahilinde geri alma taahhüdüyle satılmasıdır. Bir nevi borç verme durumu söz konusudur.
0: Vakıfbank Vinov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: BTTAVM.com. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bolu'da kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan işçi için ekipler bölgede çalışma yürütüyor. 1 Temmuz 2026 çarşamba günü tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Magazin dünyası son zamanlarda ani ölümlerle sarsılıyor. 42 yaşındaki Rıza Tamer'in, Eşref Rüya dizisi oyuncusu 31 yaşındaki Ramazan Tetiğ'in ve Poyraz Karayel dizisiyle tanınan Kambolat Görkem Arslan'ın da genç yaşta kalp krizi kaynaklı ölümü, kalp hastalıklarının ani ölüm riskini yeniden gündeme getirdi. Ani ölümlerin önüne geçilebilmesi için yapılabilecek uygulamalardan bahseden Profesör Doktor Oğuz Akkuş, ailede erken yaşta ani ölüm öyküsü bulunan bireylere muayene ve genetik taramalar mutlaka yapılmalı diyor. Vergi borçlarına yeni yapılandırma imkanı geldi. Faiz oranı düşürüldü. Borçlar taksitlendirildi ancak araç sahipleri için bir parantez açıldı. Yapılandırılan borç tamamen ödenmeden araç satışı yapılamayacak. İstanbul trafiğine nefes aldıracak dev projede geri sayım bitti. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Halkalı Arnavutköy metro hattı 19 Haziran'da açılıyor. Marmaray ve 4 farklı metro hattı ile entegre olacak bu yeni etap sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi tam 30 dakikaya düşecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %54 seviyesinde. İnönü Caddesi, Mahmut Bey Köprüsü, Bağcılar yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Silahtarağı, Kağıthane yönünde sol şeritte bakım onarım çalışması var. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerine başlandı. İnşaat üretim endeksi Nisan'da yıllık bazda %2,1 artış gösterdi. Türkiye hamsi ihracatından 5 ayda 7,3 milyon dolar kazandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 28, İzmir 33, Antalya 30, Ordu ve Kars 25, Siirt 36 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu

0: Sertünsüz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
9: Var var hepsi dokuda var.
10: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında. Hadi.

Evet, nasılsınız? İyi olun, mutlu olun, sağlıklı olun, belalardan uzak olun. Kulağınız Radyo 7'de, gönlünüz de Radyo 7'de olsun. Talha Bora Ögemen, Gölge. Anlatacaklarım, dinleteceklerim var. Allah'ım yüreğime ferahlık versin. İşimi kolaylaştırsın. Sözlerim doğru anlaşılsın. Hoş geldiniz.

Yeni kitapta hep bunları yazıyorum. Diyor ya, yazı bir dert, kışı bir dert. Mutluluğu çok yanlış yerde arıyoruz. Biri biter, biri başlar. Aynen mevsimler gibi. Hayat tek bir yolda gitmez. Ama insan bilmez ki bu çok büyük rahmetler saklar. Bu farklılık. Düşünsene. Kalbin kan pompalaması da öyle değil mi? Açılır, kapanır. Hayat da öyle. Bir şeyler gider, gelir, durur, hareket eder. Tek bir çizgide değildir. Ve bu hayatın ta kendisidir.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Vakıfbank Winov sunar.
2: Bono. Finansman sağlamak amacıyla özel şirketler, kamu kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde çıkarılan vadesi bir yıldan kısa menkul kıymetlerdir.
1: Vakıfbank Winov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.
2: Evet, Radyo 7'de gölgelenmeye bugün böyle sizin duymak istediğiniz şarkılarla biraz sizi havaya sokayım istedim. Şimdi anlatacaklarımıza başlayalım. Çoğu zaman kendime de telkin ettiğim ve beni dinleyenlere de söylemem gerektiğine inandığım ve söylediğim mesafeli olmak anlatayım. Birçok kıymetli yanı var. Fakat en bariz, en net faydası sorgulanamaz bir hale gelmen. Yani her önüne gelen yargılayamaz seni. Sen izin vermedikçe. Evet. Bunu dene. Mesafe iyidir. Hele bazılarıyla.

senin de altına imza atacağın bir şey söyleyeyim. Yurt içinde, yurt dışında duyan hanımefendiler, beyefendiler, kardeşlerim. İnsan çok şey yapabilir hayat yolculuğunda ama şunu asla yapmamalı. Çünkü hem dünyada, Allahu alem, hem de sonrasında hiç iyi olmaz sonu. Ne o? Gülebilmek uğruna başkasını ağlatmak. Yok öyle bir dünya. Sonu iyi olmaz.

İnsanlar seni aynı kalmamakla suçlayacaklar. Evet, eskisi gibi değilsin diyecekler. Fakat onların onca ihanetinden sonra sen olduğu gibi kalsaydın, kendine asıl ihaneti yapmış olacaktın.

dedi ki, onlar dostlarını dostluklarından emin oldukları için uzakta tuttular. Düşmanlarının da dostluğunu kazanmak için böyle bir düşünceyle yakında tuttular. Şimdi kıymetli dinleyicimiz hazır ol. Uzaklaştırılan dost, dost kalamadı. Yaklaştırılan düşman da asla dost olmadı.

Birazdan sosyal medya hesaplarım üzerinden gönderdiğiniz mesajları okuyacağım. Dedim ki adınızı, şehrinizi yazın. Gölge sizlerle Radyo 7'de. Gündüz 14'ten 16, gece 24'ten 02'ye. Paylaştığım son bir fotoğrafım var stüdyodan. Onun altına yazabilirsiniz. Şimdi canlar, eğer bir adam kuşların sesini sevdiğini söylüyor da kuşlara olan muhabbetinden dem vuruyor da eğer kafes alıyorsa, geçmiş olsun.

Peki kuş sevdiği bir adamın nereden belli olur? Kafes aldığında kızacaksak nereden belli olur biliyor musun? Eğer imkanı varsa, yapabiliyorsa, penceresine yakın bir yere ağaç dikiyorsa ya da ağaç olan bir yerde yuvasını kuruyorsa, o zaman dersin ki o adam evet kuşların sesini seviyor. Çünkü sevgili dostum, sevmek başka şeydir, yıpratmak başka şey. Sahip olmak adına hapsetmek başka.

Radyo bu ya. Radyo, Radyo 7. Ve çok şükür radyo dinlemeyi unutmuş olanlar bile bizimle hatırlıyorlar. Bak mesaja bak. Oğuzhan Soylu demiş ki, daha önce ben hiç radyo dinlemedim. Yakın zamanda sizi tanıyana kadar. Turhal'dan. Eyvallah. Evet, diyor ki Kuzey Makedonya'dan, İştip'ten Erdoğan, evlatları Sultan Zeynep ve Ensar'a selam etmiş babalar. Ne güzel. Allah çocuklarımızı korusun. Yuvalarımızın birliği dirliği daim olsun.

0: χαίρετε τον.
1: Yazdığım en yenilerinden birini okuyayım size. Kısa bir şey yazdım. Bu kitapta olacak mı? Yok, bu kitapta yok ama yazdım. Ellerdeki nasırların dili varmış meğer. Ben o dili ne kadar da geç anladım. Ağızla yetinmekten bahsediyormuş. Hırslardan değil. Öyle ya, azmak çokluktan geliyor çoğu zaman. Zorun meyvesi tatlı ve bereket kolaydan uzakta bir yerlerdeymiş. Ve insan paylaştıkça azalmıyormuş. Asla. Sırattan geçebilmek için kendinden geçmek, cennete girebilmek için ben denen şeyden çıkmak gerekliymiş.
2: Gölge sizlerle.

Hadi mesajlarınıza bakalım. İzmir'den çalışan dostlarımız, dinleyicilerimiz var. İzmir Soyberk'ten selamlar. Çalışıyoruz, keyifle dinliyoruz demiş. Kim? Kadir Mart. Selam olsun İzmir'e. Ve bu vesileyle ekmeğinin, helal ekmeğinin derdinde olan herkese. Hatta işi klimacılık olan Antalya'dan Burak Püskül. Bu vesileyle, o da öyle demiş zaten, tüm klimacılara. Hani bazen diyorum ya, isimlerinizi, şehirlerinizi yazın, mesleklerinizi de yazın diye. Evet, üşenmeyenler yazıyorlar, iyi oluyor. Meslek gruplarına da selam göndermiş oluyoruz bu vesileyle. Peki, Radyo 7 Doğru Yer. Bendeniz Gölge.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gülümseyen çehrelerin ardında gizli bin bir nedamet. Dost görünen ellerin cebinde saklı soğuk bir ihanet. Vitrinler parıldıyor ama tezgahlar kirli. İnsanlık dediğin dillerde dolanan bir rivayet. Keşke böyle bir şey yazmak zorunda kalmasaydım. Değil mi? Ayrılma.

Peki az önceki şiirime devam edelim. Ne demiştik? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Sevda diye sunulan yalnızlıktan kaçışın telaşı. Merhamet diye yapılan bir kibir savaşı. Zaman dedikleri akmıyor. Öğütüyor her şeyi. Aynalarda bile yabancı insanın kendine bakışı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Doğru söyleyenin sesi kalabalıklarda kısılıyor. Adaletin kılıcı çaresizin boynuna iniyor. Hürriyet sanılan görünmez bir kafes. Dünya dönüyor diyorlar ama

0: Kimi
1: ağlar, bekar kaldım ya da o biraz kaba gelir bana o tabir, evde kaldım. Kimi boşanma derdinde, bir kurtulabilsem diye ağlıyor. Kimi çocuk istiyor yine gözyaşlarıyla, Allah bana bir evlat verse ben de tatsam bu mutluluğu diye. Kimi de duyuyoruz, uyuşturucu istiyor babasından, zulmediyor babasına, babası çekip vuruyor. Dert var, dert var. Ne başkasının derdini küçümseyeceksin, ne de başına ne geldiyse artık şikayet edeceksin. Biz bilmeyiz, o bilir. Senin istediklerini verseydi, kim bilir başına neler gelecekti.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35-39. Kilometreleri, Antalya Alanya yolunun 19-25. Kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: Biz bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bir reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Pekala, şimdi mesajlarınıza bakmak istiyorum. Karadenizli bir dostumuz Gökhan Lakerta kral demiş. Eyvallah. Ben bana kral diyenlere ne diyorum? Krallık değil derdimiz, gönüllerinize talibiz. Adam diyenler oluyor, onlara ne diyorum? Adamın halinden adam anlar. Şimdi öyle güzel mesajlar ki hepsini okudum siz şarkıları dinlerken. Şimdi rastgele şöyle bir bakalım. Diyor ki merhaba efendim, dinlerken dinlendiğim tek radyo programı sizinki. Saygılar demiş, saygı bizden. Çok uzun zamandır arkadaş vesilesiyle beğeniyle dinliyorum. Çevreme de tavsiye ediyorum. Yolunuz aydınlık olsun demiş. Konya'dan Belgin. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi davetiyle Allah nasip ederse 15 Temmuz'da meydanda yine bir Konya klasiğini hep beraber yaşayacağız. Brüksel'den Mahir. Yoldayım, dinliyorum her daim. Çokça selam demiş. Yurt dışında çok dinleyicimiz var. Bir tane daha vardır. Burada Viyana. Müslüm Eraslan. Memleketi Yozgat'mış. Bu vesileyle Yozgat'taki dinleyicilerimize de selam etmiş olalım ve devam edelim.

Yüreğime sinmiyor birçok şey artık. Sabretmekten başka çarem de yok. Gönül hırkasını eyledim yırtık. Sükutun bendine sığındım bugün. Gördüğüm yanlışlar içimi yakar. Keskin bir fırtına ruhumda akar. Herkes kendi penceresinden bakar. Zamanın dermanına sığındım bugün. Kimi darbe vurur, kimi söz söyler. Bilmem ki bu dünya kimleri kimlere eyler. Boşa harcanınca güzelim aylar, kaderin hükmüne sığındım bugün. Kimseden vefa yok anladım, Mevla'nın rahmetine.

geçmesinin bir programın sonuna geldik. Katkı sağlayan, katkı veren, dinleyen, dinleten herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Peki. Yine bir dua şiirim var. Ondan bir bölüm okuyayım. Bugün noktayı öyle koyalım. Nefsimin peşinde yorulup kaldım, hatalar içinde bittim ya Rab. Dünyanın sahte zevkine daldım, huzuruna mahcup geldim ya Rab. Dilimle eyledim binlerce gıybet, kalbimde birikti her türlü kasvet. Sende merhamet, sendedir rahmet, sana açılan çaresiz elim ya Rab. Kırdığım kalplerin vebali var, kendi feryadıma kulağım bile sağır. Gözümdeki yaşı hesabıma çağır, pişmanlık içinde soldum ya Rab. Devam ederiz bir başka program yine kapanışta. Uzun çünkü. Amin, amin, amin. Peki sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Gündüz 14, gece 24. Bu kardeşinizin yayın saatleri. Ve unutma, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz, gölgenizden şimdilik muhabbetle. Eyvallah.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor. Benim.

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: Akımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken toprak altında kaldığı değerlendirilen diğer bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Operasyon kapsamında örgütün sözde üst düzey sorumlularından Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya dair çarpıcı ve sert ifadeler kullandı. Küresel ekonomiye de değinen Trump, "Bu sadece bir mutabakat zaptı. Eğer şartları beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim." diyerek gözdağı verdi. İran'la ABD arasında Orta Doğu'da yeni bir dönemi başlatması beklenen tarihi mutabakat için geri sayım sürüyor. Önümüzdeki cuma günü İsviçre'de resmiyet kazanması planlanan barış metninin imzaların atılmasının ardından tam metin olarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı açıklandı. Endonezya'da dün kaydedilen 6,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin bilançosu netleşmeye başladı. Yetkililer, sarsıntı nedeniyle ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini, enkaz altında kalan veya yaralanan 76 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Fransa hükümeti dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim alanındaki teknoloji yasaklarının kapsamını genişletiyor. Hali hazırda ilk ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağının yeni öğretim döneminden itibaren liselerde de zorunlu hale getirileceği duyuruldu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,32, avro 53,90, gram altın 6454, çeyrek altın 10612 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14430 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Lionel Messi Arjantin galibiyetinde hat-trick yaparak Dünya Kupası gol rekorunu egale etti. Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A milli futbol takımında kaleci Uğurcan Çakır ve savunmacı Samet Akaydın, Paraguay karşısında kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Kanada Federal Mahkemesi Gana milli futbol takımı oyuncusu Thomas Partey'in Kanada'ya girişine izin verilmemesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Eximbank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

arzusuna ermesi temennisiyle başlayalım efendim bugün de. Aşkın Sesi bendeniz ben Her Sağroğlu. Aşkın yayın hali İbrulimiz Radyo 7'mizde. Bugün de çok şükür başladı. Hadi güzel şarkıları yine gönül birliği edelim. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Hele bir insan asla çul olamaz. İnsan kıymetli, Ademoğlu kıymetli. Şu dünya, yeryüzü onun için yaratıldı. Öyle değil mi? O yüzden hiç kimse çul gibi değil. İnsan olan herkes kıymetli ve değerli. Öyle değil mi sevgili can bağlarım? Ha, bu büyük bir lütuf insan olarak gelebilmek dünyaya. Bu lütfun değerini bilmeyenler var, anlamayanlar var. Onlardan etmesin tabii ki Rabbim bizi. Bilmeyenlere ah sen bilmedin diyerek bu şarkıyı armağan edelim.

çekilen dertler, cefalar. Bunlar kolay değil. Büyük yorgunluklar bırakır insanın üzerinde. İşte öyle yorgun hissedenler için öyle güzel cümleler ki bir dikkat kesilin. Çok yoruldum hayat. Şöyle sessiz bir yerde dinlensem, artık biraz da kendimi dinlesem. Yaşadıklarımı değil de yaşayamadıklarımı düşünsem. Uzak kalınca kimleri özlediğimi hissetsem. Belki de herkesten çok kendimi özledim. Eski beni, eski neşemi, gerçek beni özledim ben. Yani keşke şöyle sessiz bir yerde biraz dinlensem.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla.

şimdi bir aşka ağlıyorum. Azazel'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum. İçine karanfil katıyorum. İçemiyorum. Usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamıyorum.

0: zaman zaman insanın kendini çek etmesi kadar bir de kendine özür dilemesi lazım, özür borçluğu. Çünkü öyle çok yıpratıyor, kırıyor, üzüyor ki insan kendini. Hep unutuyoruz kendimizi. Kendinizden özür dilemeyi de unutmayın. Ve çok güzel bir düette devam edelim.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 46,32, avro 53,88, gram altın 6450, çeyrek altın 10.619 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.430 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
4: EFT. Türk Lirası üzerinden bankalar arası yapılan para transferlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan ödeme sistemidir.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
5: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
6: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim külten ile tek tablette multi enerji.
5: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
7: Çünkü sen zaten hazırsın.
5: Ocean. Daily One Energy, Orzakstan.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
17: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
18: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
19: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
20: Migros Yemek.
19: Migros uygulamasında.
20: Reklam.
21: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.

kendimden özür dilerim. Kırmamak için, kırıldığım için. Küçücük olayları dev yapıp boş yere kendimi üzdüğüm için. Bir dakika düşünmemi hak etmeyen şeyleri aylarca düşündüğüm için. Güçlü olmak uğruna güçsüzlüğü yaşamayı unuttuğum için. Değişmeyecek insanları değiştirmeye çalışıp kendimi yorduğum için. Bittiğini kabullenmediğim şeyleri tekrar başlatmaya çalıştığım için.

güler elbet ve gülecektir elbet. Sevgili can bağları, galiba kimsenin artık anı yaşamaya zamanı yok gibi. Şöyle bir dikkat ettiğinizde kimi geçmişte yaşıyor aheste aheste, kimi geleceğin peşinde nefes nefese. Dedim ya, kimsenin artık anı yaşamaya zamanı yok gibi. Çok hızlı akıyor her şey. Ya çok geride kalıyor ya da çok hızlı.

0: seviyorum.
1: Şöyle bir de nostalji yapalım. Radyo 7'de Aşkın Yayın Aile Ebru'yla başlamış ve devam ederken en güzel şarkıları bir ardına dinliyoruz. Bir İstanbul'u duman ettik, bir de Benim için üzülme diyelim Belge'nin o güzel yorumuyla Radyo 7'de efendim.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Seven için ve Ferdi Tayfur'u dinledik. Yine seveni çoktur ve hemen erkenden şöyle bir dinleteyim istedim. Sonraki dakikalarda bilemem. Bakalım. Şimdilik ama Aytekin Ataş'la devam edelim. Hemen Radyo 7'de. Zeki insanlar, evet, onları boş sözlerle kandıramazsınız. Onlar hayallere kapılıp havada uçmazlar. Bahanelere asla inanmazlar. Yalanlarınızı yutmazlar. Sadece zamanı gelene kadar susarlar.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Bir reklam.
16: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, G7 temasları kapsamında bulunduğu Fransa'da İran'da varılan anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Piyasaların anlaşmaya olumlu yaklaştığını söyledi. Eski Amerika Başkanı Obama'yı İran'a taviz vermekle suçladı. Tahran yönetimini uyaran Trump, gidişattan memnun olmazsak bomba yağdırmaya geri döneriz dedi. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşmenin Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi olan yerli ve milli çelik kubbe projesine yeni kabiliyetler kazandırması hedefleniyor. Sahte altınla mücadelede yeni dönem için düğmeye basıldı. Darphane, külçe altınlar için geliştirdiği güvenlik sistemini devreye aldı. Özel bandroller ve seri numaralarıyla ürünler artık kıymetli maden takip sistemine kaydediliyor. Uygulamayla vatandaşlar satın aldıkları altının bilgilerini saniyeler içinde doğrulayabilecek. Üniversite sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin hazırlıkları hızlandı. Ailelerin de çocuklarına desteği arttı ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Desteğin dozunu kaçırmamak. Yaz aylarıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Uzmanlar bu aylarda ağır yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünya Bankası, Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon avro ilave finansmanı onayladı. BMW, Çin'deki daralma ve Orta Doğu'daki durum nedeniyle 2026 kar marjı beklentisinde revizyona gitti. Elon Musk'ın serveti 1,4 trilyon dolara ulaştı. Musk'ın ulaştığı bu seviye daha önce hiç görülmedi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. kilometreleri, Aydın-Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Trabzon-Rize yolunun 0-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, İyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: da ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimi.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi?

dedik. Atilla Kaya sevenlere de özellikle armağan edelim. Adını yollara yazdım diyenlere de armağan edelim. Radyo 7'de dinlediğimiz bu güzel şarkıyı. Ve şimdi hemen yine güzel bir eser daha. Biri biter biri başlar kesintisiz. Nerede ve hangi kimlikte olduğumuz elimizde midir değildir. Ama insan olmak her zaman, her zaman elimizdedir. Zor değildir. İnsan kalabilmek için çok büyük savaş verilir ama insan olabilmek de muhteşem.

ufak bir radyoda şöyle mutfağının bir köşesinde, ofisinin bir köşesinde ya da bilgisayardan dinleyen veya telefondan Radyo 7 mobil uygulaması üzerinden dinleyen tüm sevgili dinleyenlerimize selamlarımızı armağan edelim bu güzel şarkıyı. Selamlarla beraber ve şimdi yine Melek Mosso ne faydası var desin şöyle bir derinden derinden, değil mi? Hadi buyurun efendim.

Evet, şöyle bir bakıyorum, hayli ilerlemişiz ama artık sizler de mesajlarınızla dahil olmaya başlayabilirsiniz. Sevgili Can Bağları 0507 977 0101. Şu an itibariyle gelen bütün mesajları tek tek şöyle inşallah okuyacağım ve yerine ulaştıracağım. Hadi bakalım, gönderin gelsin 0507 977 0101.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın Yıldız,
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Yıldız Tilbe'yi dinledik. Radyo 7'de Aşkın Yayın, Hale Ebru'lü'de. Şimdi ise artık mesajlarla devam edelim istiyorum. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Antalya'dan sevgili Hülya. O ne güzel, hasat vakti galiba. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. İyi yayınlar demiş. Bana ve bacım Mükerrem'e gelsin sıradaki eseri, özellikle Erman.

Yine bol bol okuyalım. Yine yağmur gibi yağıyor mesajlar. Süper. Bakalım, ben Sefer Özler Ordu Sahil'den Radyo 7 uygulamasından dinliyorum demiş. Selam olsun. Evet, şu an uygulama üzerinden dinleyen bütün sevgili dinleyenlerimize selamlarımızı iletiyorum. Teşekkür ediyorum Sefer kardeşimize. Aksaray'dan Süleyman Özmen. Sıradaki eseri eşim sultanıma, kızlarım Sıla ve Ela için, Ela için gelsin demiş. Okursanız sevinirim. Evet. Hadi devam edelim bu güzel şarkıyla. Ardından okumaya devam edeceğim.

yağmurları biriktir hali. Hani benim gençliğim, güzel bir düet olmuş. Zaten şarkı muhteşem. İkisi de çok güçlü, güzel yorumlarıyla daha da bir özelleştirmişler şarkıyı. Selamlar, ismim Emine, sizlere Kayseri'den ulaşıyorum demiş. Servisimizde sizi dinliyoruz. Kums Life çalışanlarına armağan ediyorum sevgiler ve selamlarla. Selamlar Emineciğim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Şu an tüm servislerde olan bütün kardeşlerimize hayırlı yolculuklar. Firdevs Hardal abla sesin demiş huzur veriyor. Çorum'dan selam olsun radyo 7 dinleyicilerine. Çok teşekkür ediyorum Firdevs.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans. İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
11: Tek aşkı kalbimin.
12: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu.

danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: Temizlik doğasında var.
1: Bir reklam. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ile İran arasında varılan anlaşma, savaşın bitmesini istemeyen İsrail'de büyük tepkiyle karşılandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, Amerika Başkanı Trump'a "İsrail olmasa Amerika olmazdı" diyerek meydan okudu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam etti. İki başlı CHP'de kıran kırana savaş bir günlük ateşkesin ardından tekrar başladı. Özgür Özel ilk hamlesini yaptı. CHP olağanüstü kurultay için toplanan imzalar genel merkeze iletildi. Kılıçdaroğlu talebi parti yönetimiyle değerlendirdi. Amerika'da uzun süredir devam eden Halkbank davasında yeni gelişme yaşandı. Amerika Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasında uzlaşmaya varılmasının ardından 9 yıldır devam eden ceza davası mahkeme kararıyla düştü. Sivas'ta son bir ayda kene ısırması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken bazı hastaların ise tedaviyi sürüyor uzmanlar. Bu yıl fazla yağışlardan dolayı vakalarda da bir artış olabileceğini söylüyor. Hafta sonu yapılacak üniversite sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava 2.425.628 aday girecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı bu mücadele için ana kamp merkezi olan Arizona'daki hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midilen ile eşleşti. İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.421 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.32, euro 53.87. Gram altın 6.493 lira, Brent petrolün varil fiyatı 80,95 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fotopratik. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yarın Ankara 30, İstanbul 27, İzmir 33, Antalya 28, Trabzon 25, Iğdır 32, Gaziantep 36 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Başakşehir Basın Ekspres 2 telli yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridinde, bölge yoğun. D100 Avcılar Hacı Şerif yan yolda, sol şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler yoğun durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde yoğun akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol

0: Kartlarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Sohbetin en güzeli sizler için Radyo 7'de Aşkın yayın hali Ebru'yla farkıyla akmaya devam ediyor efendim. Ben de yine güzel mesajlarınızla şöyle devam edelim istiyorum. Merhaba, Hatay'dan Hatice. Sevip de kavuşamayanlara gelsin demiş. Kayseri'den Hatice. Ne güzel, iki Hatice oldu. Dilek tutayım. Ben harika şarkılar, ellerinize sağlık demiş. Örgü yaparken dinliyorum sizi. Şu an gerçi her zaman dinliyorum da. Çok sevgili Ben Hercim demiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.

Esme Gülüm ve Liran Ünsal'ı büyük bir keyifle dinledik ve hemen devam edelim Radyo 7'de. Bu arada sevgili Can Bağlar'a sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Tavsiyeleriniz çok kıymetli, çok önemli. Tabii birbirinize tavsiyelerinizle, biliyorsunuz aile ferdimiz, fertlerimiz daha da çoğalıyor ve daha emin bir şekilde. Evet, bir kez geldiğinde sizin tavsiyenizle o güzel gönlüyle bizimle birlikte olmaya devam ediyor Radyo 7 ile Aşkın Sesine. Tabii ki program saatlerimiz. Evet, bunları, bu tavsiyeleri sizler zaten yapıyorsunuz ama ben bir kez daha hatırlatayım istedim. Unutmayalım yani, aklınızda olsun her zaman. Teşekkür ederim şimdiden.

Sen yarim idin. Çok sevilen eserlerden biridir İntizarı dinledik Radyo 7'mizde. Bekir Kızılay Yozgat'tan selamlar demiş. Erkek kuaförümüzde dinlemekteyiz. Şu an müşterilerinize saatler olsun diyelim. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. Tüm müşterilerimize ve sizler için gelsin demiş. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Malatya'dan Döne. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Ve iyi yayınlar Venner ablam. Elazığ'dan Berna Yelda. Tüm eserleri canımdan çok sevdiğim eşim Aliş Sökmen'e armağan ediyorum. Onu çok ama çok sevdiğimi de söyler misin demiş.

Ve devam edelim yine mesajlarla. Merhaba. Ben Yeşim şu an mesaideyim demiş, bana gelsin. Kolay gelsin Yeşim'cim. Ve şöyle devam edelim. Merhaba, ben Hanım Kocaeli Derince'den Barış ve Baydoğan. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selam ve sevgiyle kalın. Siz de efendim, teşekkür ediyorum. Kocaeli'mize, Derince'ye selam olsun. Aksaray'dan Aygün Mehmet. Lener Sarıoğlu, Müslüm Gürses sizin için. Hemen gönderiyorum bak, İstanbul sokakları. Hemen Aksaray'ımıza göndermiş olalım.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Dünya Bankası Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon avro ilave finansmanı onayladı. BMW Çin'deki daralma ve Orta Doğu'daki durum nedeniyle 2026 kar marjı beklentisinde revizyona gitti. Elon Musk'ın serveti 1,4 trilyon dolara ulaştı. Musk'ın ulaştığı bu seviye daha önce hiç görülmedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Garaj Oto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Tiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
11: Her zaman Kiyılı.
12: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
13: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
14: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
15: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde nebuliye devam ediyor.
17: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
18: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

kalbinde cennet taşıyan insanlar var. Onlardan nasip etsin hepimize inşallah. Biz de onlardan olabilelim tabii ki. Bulundukları her yere huzur veren, hassas, kırılgan, içten, samimi, yüreği güzel insanlar. Allah bizi o özel insanlarla

nostalji yaptık şöyle. Devam edelim efendim güzel şarkılarla. Şimdi işe geldim, sabaha kadar beraberiz inşallah demiş Remzi Kale Ankara'dan. Bütün dinleyenlere ve size selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı vakit.

ve sevgili Yadigar, senin için Oğuzhan Koç'tan bir şarkı yayınlar mısın? Demiş, tamam, hemen gönderiyorum. Çok da güzel bir şarkıdır. Çat kapıyla devam edelim. Ve merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Adana'dan Meltem. Canım sözlüm Oğuzhan'ıma gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Ne güzel tevafuk oldu. Oğuzhan Koç. Süper. Hadi bakalım, gönderelim. Denizli, Serinhisar'dan Nuri. Şarkı çocuklarımın anasına, gönlümün güverdiği.

Çok başarılı ve devam ediyoruz diyeceğim ama yok, artık sona gelmişiz. Ne kadar hızlı akmış zaman. Antalya'dan Mustafa Bey kızı, canı kızı Merve için armağan ediyor. Konya Karatay bölgesinden kuaför Ferit selam demiş. Orada çalışan Hamza kardeşime gelsin bu şarkı. Hamza için peki, teşekkürler. Efendim bugünlük de benden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: birleştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
7: bir adım önde.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzaklardan bitir, garibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam.
2: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati başlıyor.

hoş geldik. Mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili dinleyenler? İnşallah iyisinizdir. En güzel şarkılar sizlere ulaşmak için her biri adeta büyük bir heyecanla sırasını bekliyor. Bizden ayrılmayın.

Bir insanı özlemek sadece onu düşünmek değildir. Onunla geçirilen zamanı, edinilen sohbetleri, birlikte kurulan hayalleri de özlemektir. Çünkü bazı insanlar hayatımıza girdikten sonra yolculukları bile bir iz bırakır hayatımızda.

başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Kim bilir, çok uzaklarda sesinize hasret birileri vardır ve sizin sesinizi duymak onlara da iyi gelebilir.

Bazı yollar kavuşmaya çıkar, bazıları ise sadece beklemeye. İnsan hangisinin kendi yol olduğunu çoğu zaman sonradan anlar ama yine de yürümekten vazgeçmez. Çünkü hayat biraz da yolda öğrenilir. Bu güzel eseri de yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

İnsan bazen herkesin bildiği bir gerçeği kendine itiraf etmekte zorlanır. Çünkü kabul etmek, unutmaya başlamanın ilk adımıdır. Ama bazı gerçekler ne kadar ertelense de bir gün kapıyı çalar. Sezen Aksu bizlerle birlikte. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir İzmir Devlet Yolu'nun 18-19. kilometreleri, Aydın Denizli Otoyolu Denizli istikameti 11-16. kilometreleri, Trabzon Rize Yolu'nun 0-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Ben yine yoksan ayıp.
1: Hayata başka pencereden bakanlar var mı? Var tabii ki. Ayrıca bugün doğum günü olanlar var. Doğum gününüz kutlu olsun. Bu güzel esirde sadece ve sadece bugün doğum günü olan siz değerli dinleyicilerimize armağan edelim. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız.

0: Sıradaki şarkı yanımdaki haber olmayan arkadaşım Emirhan Piyano'na armağan ediyorum.
1: Ben Kırıkkale'den Mehmet. Canım patronum Ferhat Aday'a sıradaki şarkı gelsin.
2: Denizli'den arıyorum, ismim Murat. Geçmişi unutamayıp hayata sıfırdan başlayanlara gelsin.
3: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

İnsan aynı insan olarak kalamıyor. Yaşadıkları onu değiştiriyor, olgunlaştırıyor, bazen de sessizleştiriyor. Ama ne olursa olsun kalbiniz en temiz köşesinde her daim güzel bir çocuk var. O güzel çocuğa da bu güzel eseri armağan edelim.

0: Evet, iyi olmayanlar, darma duman hayatları olanlar, Rabbim tez zamanda sizlere yardım etsin inşallah. En kısa sürede toparlanırsınız.
1: Ben İzmir'den Fadime. Şu an eşimle birlikte hem Türk kahvesi içip hem sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşimle kendim istiyorum.
0: Afiyet olsun.
2: Tarsus'tan Mustafa ben. Sıradaki parça uzağımda olup da yakınımda hissettiren çok sevdiğim Baharıma Gelsin.
3: Sıradaki parçayı canım eşim Mücahit Öztürk'e ve canım kızım Hazal Sarı Öztürk'e armağan ediyorum.

Hayatın bazı sayfaları kapanır ama izleri kalır. İnsan geçmişe dönmez belki ama yaşadıklarından aldığı dersle geleceği şekillendirir. Çünkü her son aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. İbrahim Tatlıses bizlerle birlikte bu güzel eseri de gurbette olup bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan edelim.

0: Kendini anlatmanın en sade yollarından bir tanesi bu şarkı bana kalırsa. Evet, WhatsApp üzerinden iletmiş olduğunuz sesli mesajlarınıza kulak vermeye devam edelim sevgili dinleyenler.
1: Yüce'den Belgin ben. Sıradaki eser Hayatımın Anlamı Emrah Kaptan'a gelsin.
2: İzmir'den taksi şoförü Yakup. Sizi müşterilerimle beraber severek dinliyoruz. Sizden ricam Hira İzerdüş'ten Kurban Olurum şarkısını canımdan çok sevdiğim Rabia'ma armağan ediyorum.
0: Dinlemiştik o güzel eseri. Bu güzel eser sizlere ve yolcularınıza armağan olsun. Keyifli yolculuklar.
3: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

detaylarda saklıdır. Bir hatırlayışta, bir özleyişte, bir bekleyişte. İnsan değer verdiğini her zaman söylemez ama kalbi onu her gün hatırlatır.

0: acı böyle.
1: Ahmet Kaya'nın bu güzeli seride kader mahkumları ailelerine armağan olsun. Sesli mesajlarımıza kulak vermeye devam edelim.
2: Ben İstanbul Bağcılar'ın Yunus Beşenk. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin.
1: Kolay gelsin.
3: Ben Bursa'dan Ümit. Sıradaki parçayı Yozgat'ta dinlemek olan çok sevdiğim Sema Nur'um için. Teşekkürler, saygılar.
4: İstanbul'dan Sevda. Biricik aşkım, çok sevdiğim, özlediğim, hasretim Semih için sıradaki parçayı rica ediyorum.

Hayat insanı bazen dağıtır, planlarını, hayallerini ve kurduğu düzeni bir anda değiştirebilir. Ama insanın içinde yeniden toparlanmasını sağlayan bir güç vardır. İşte o güç umudun kendisidir. Umudunu kaybetmeyen tüm dinleyenlerimize de bu güzel esiri armağan edelim.

0: kimse ağlamasın. Herkes içten ve samimi şekilde gülsün inşallah.
1: Antalya'da nasıl? Servet Çite için Hilal Zerdüş'ten istiyorum.
0: Evet, dinlemiştik.
2: Ben İstanbul'dan Fatma Dana, Yozgat'ta bulunan canım oğlu Murat Dana için İbrahim Tatlıses'ten mümkünse çalar mısınız?
3: İsmim Delal Bilal. Şu an mesai arkadaşlarıma İbrahim Tatlıses'ten istiyorum. Gülcan, Naciye ve Seher Hanım'a.
0: Allah kolaylıklar versin. İbrahim Tatlıses'i dinlemiştik. Bu güzel eser benden hepinize armağan olsun.

0: İstanbul'dan Ali Aslan Demir. Sıradaki şarkıyı Biricik ablamız Esra ve eşi Mehmet için istiyoruz.
1: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı en kıymetlim canım kocama armağan ediyorum.
2: Biz Almanya Stuttgart'tan Füsun Erdoğan ve Kübra Nur Çavdar, Denizli'deki tüm bizi seven eşimize, dostumuza, akrabalarımıza sizden bir parça istiyoruz.

Geceler bazı insanlar için dinlenme vakti, bazıları için ise düşünme zamanı olur. Çünkü sessizlik arttıkça insan kalbinin sesini daha net duyar ve bazen en gerçek cevaplar da gecenin içinde saklıdır.

0: Keşke yalan diye bir şey olmasa, öyle değil mi? Herkes dürüst olsa.
1: Ben Almanya'dan katibe, sol yanımdaki içimdeki sızıya ve kendime ve bütün sevip de kavuşamayanlara bir parça istiyorum.
0: Allah tez zamanda kavuştursun inşallah.
2: Ben Van'dan Efe, sıradaki şarkı annem, babam ve kardeşime gelsin.
3: Manisa'dan Ali Yavuzer, sıradaki parçayı çalarsanız memnun olurum.
4: Tarsus'tan arıyorum Ünal, sıradaki parçayı canım kızım Esra için, damadım için, İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için istiyorum.

Rabbim kimseyi boşlukta bırakmasın, çaresiz bırakmasın. Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiyorsa Rabbim her birinizin duasını kabul eylesin. Yarın yine aynı saatte kaldığımız yerden Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Tüm hazırlıklar tamamlandı. Sizin için en güzel şarkılar seçildi. Televizyonlar kapatıldı. Yollarda olanlar hızı azalttı. Yolları uzattı. Neden? Programı daha fazla dinlemek için, bu şarkıların tadına daha fazla varmak için. Her şey hazırsa programımıza Sezen Aksu ile başlayalım. Devamı da gelecek, hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz.

Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Geceniz nasıl geçiyor? Keyifler yerinde mi? Allah sağlıklı, güzel günler göstersin. En önemlisi sağlık değil mi? Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin tadı çıkmıyor. Bu gecede WhatsApp üzerinden bize kısa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Adınızı yazmayı unutmayın ve hangi şehirden katıldığınızı muhakkak yazın, olur mu? 0507-977-0101'e bekliyorum mesajlarınızı. Sizin için seçtiğim bu harika şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ve özellikle yeni dinleyenlerimizle, bize daha önce hiç mesaj göndermeyenlerle tanışmak istiyorum. Aşkım.

Ne güzel, beni de özleyen, yollarımı gözleyen değerli dinleyenlerim, dostlarım var mesajlarıyla. Şimdiden ekranımı doldurdular. Sağ olsunlar, var olsunlar, bu sevgiye, ilgiye layık olmaya çalışacağız. Radyo 7 ailesi olarak. Götür beni gittiğin yere Ferhat Göçer son konuğumuzdu. Şimdi ne zamandır bizden istenen bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu arada istek şarkılarınızı çekinmeden yazabilirsiniz. Haftada bir gün biliyorsunuz istek programı yapıyoruz. Onun dışında dinlemek istediğiniz şarkıları yazdığınız zaman onları dikkate alıyoruz. Sonraki günlerde, sonraki programlarda mümkün olduğunca o şarkılara da yer vermeye çalışıyoruz. Benim canım dinleyenlerim. Madem öyle, gelin Kıvırcık Ali ile devam edelim. Ne zamandır çalmadığım bir şarkı, Al Ömrümü. Günü...

Kalbinden dolup taşan sevgiyi ifade etmek ve karşısındaki insanı da buna inandırmak için bazen büyük büyük sözler söylenebiliyor. Hatta onun da ötesinde tüm sözler ve davranışlar yetersiz kalıyor ki bu şarkıda olduğu gibi çok çok büyük sözler söyleniyor. Allah benim ömrümden alsın, sana katsın gibi aslında temelsiz bir söz ama karşı tarafı herhalde oldukça etkileyecektir bu tür ifadeler. Mesajlarınız geliyor Malatya'dan. Zeynep, sizi her zaman dinliyorum. Misafirlerimle Radyo 7'yi onlara da tavsiye ettim. Sıradaki parçayı teyzelerime, teyze kızları Öznur ve Azize'ye armağan ediyorum. Harikasınız. Bizi tavsiye eden, bizi öneren tüm gönül dostlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Bu davranışlarından dolayı eksik olmasınlar, sağ olsunlar. İstanbul Bahçeli Evler'den Betül ve Sinem sarma sarıyorlarmış ve her zamanki gibi sizi dinliyoruz. Artık sarmasız bir kanla geceye ses ver düşünemiyoruz. Bu gecede sarmamız Betül ve Sinem'den geliyor.

0: gidecek.
1: Şimdiki durağımız Balıkesir. Balıkesir'den Engin, eşim Tülin, amcaoğlum İlker ve eşi Kamile Hanım, minnak kızı Elif Ada, hala kızım Kübra Hanımlar, damadımız Uğur Bey, biricik oğulları Çağan ve kıdemli yengem Emine Hanım'a. Kıdemli yenge ilk defa duyduk. Kıdemli üst çavuş yengemiz Emine Hanım'a ve tüm Radyo 7 ailesine gelsin. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz.

Bizi dinlemeye ve dinletmeye lütfen devam edin, olur mu? Gaziantep'ten selamlar, seni çok seviyorum ve çok özledim. Bu şarkı Gaziantep'ten Yunus Özer'e gelebilir mi? Memnuniyetle gelir. Tekirdağ Çorlu'dan Pınar, uzun zamandır mesajımı görmüyorsun abi. Canım eşim Levent Özgürgenlere bir şarkı armağan eder misin? Teşekkürler canım abim demiş. Ne demek kardeşim benim? Allah kavuştursun diyelim. Bu güzel şarkıyı da kabul ederseniz size armağan ederim.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: İçin kan ağlarken yüzün güler, gülmek zorundadır çünkü. Değer verdiğin, sevdiğin insanlar üzülmesin diye böyle pembe bir maske takar bazı insanlar. Diğerlerini kandırmak için değil, aksine onları mutlu etmek için, kendi acılarını gizlemek için. İstanbul'dayız. Sevilay Hatay'da askerde olan nişanlım Salim için bir şarkı istiyorum. O da sizi dinliyormuş diyor. O zaman yanında bulunan tüm askerlerimize, Mehmetçiklerimize de selam gönderelim. Ben Merve Karadağ, eşim Turgay Karadağ sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi ve çok özlediğimi de söyler misiniz diyor. Değerli dinleyicimiz, söylemez miyiz? Ankara'dan selamlar, sıradaki şarkı arkadaşım, yoldaşım Ömer'e gelsin diyor bir diğer dinleyicimiz. Bu arada isminizi ve hangi şehirden yazdığınızı eklemeyi unutmayın, olur mu mesajlarınızı?

0: olsaydım bu dünya.
1: Hissedilen acıyı, çekilen çileyi bundan daha iyi ifade eden bir cümle yok diye düşünüyorum. Bu dünyada yerim yokmuş, keşke bir yalan olsaydım. Meryem annemizin de dediği gibi biliyorsunuz, keşke bu başıma gelmeden unutulmuş, gitmiş bir insan olsaydım. Gerçekten bazı sorumluluklar ağır, üstesinden gelmek zor. Serkan Kıbrıs'tan yazıyor, bu sıcak günlerde sizin serin şarkılarınızla hayata çok şükür devam ediyoruz. Sağlıcakla ve selamla kalın, görüşmek üzere. Serkan'cığım teşekkür ediyorum, Kıbrıs'ın sıcağı meşhurdur. İstanbul'u bile sıcak düşünün. Allah kolaylık versin. Manisa Göl Marmara'dan Ali Yavuzer bir şarkı istiyor. Hayırlı yayınlar diliyorum, bize armağan ederseniz sevinirim. Etmez miyiz? Manisa Göl Marmara'ya da armağan ediyoruz. Bir şarkı bizi kesmedi, ikincisiyle devam edelim o zaman.

Elazığ'dayız. Osman Büyük. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi kızım? Dilara ve oğlum Ömer'e armağan ediyorum diyor. Muş Malazgirt'ten Serdar Altın Makas sıradaki şarkı. Sevdiğim Fatma'ya, çocuklarım Yusuf, Miran ve Ardam'a gelsin. Allah bağışlasın diyelim. Sağlıklı güzel günler diliyoruz. Çorum'dan Ferhat Can sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum diyor. Harun ben size Bucak Keçili Köyü'nden yazıyorum. Sahada çalışma arkadaşlarım var, Mustafa Bey ve Ömer kardeşimle dinliyoruz. Tüm dinleyenlere sıradaki parçayı armağan ediyoruz. Şu an açık alanda, şantiyelerde, arazilerde, kırsalda bizi dinleyen değerli kardeşlerimize de armağan edelim bu harika şarkıyı.

0: sever misin?
1: Çok iyi tanımadan kimse için bu çok iyi bir insan, bu çok kötü bir insan dememek lazım. Çünkü insanlar her zaman bizi şaşırtabilir. Bazı insanlara bakarsınız ya, ne kadar sempatik, güler yüzlü, ben bununla çok iyi anlaşırım, İyi bir insan dersiniz, tanıdıkça soğursunuz. Bazıları daha soğuk ve mesafeli görünür, kibirli görünür ama onu tanıdıkça ne kadar iyi bir insan olduğunun farkına varırsınız. Belki acılarından dolayı öyle davranıyordur, yani belli olmuyor. Peşin hüküm vermek doğru değil diyebiliriz. Eski sevgilimin babasının vefat ettiğini öğrendim demiş. Allah rahmet eylesin. Kafam dağılır diye sizi dinliyorum. Duymaz biliyorum ama sonraki şarkıyı yine ona armağan ediyorum diyor Adem. Bakarsınız belli olmaz Adem. Radyo 7 çok dinleniyor. Belki duyar mesajınızı. Size bir dönüş yapar. Öyle acı bir olay belki tatlı bir buluşmaya vesile olur. Kim bilir, hayat bu. Hiç belli olmaz. Ali Kınık'la devam edelim mi?

Aramıza her gün yeni dinleyenlerimiz katılıyor. Hem onlar için hem de daha önce bizimle iletişime geçmeyen sessiz dinleyenlerimiz için tekrar hatırlatalım. 0507-977-0101 WhatsApp hattımızın numarası. Adınızı, hangi şehirden yazdığınızı unutmayın, olur mu? Sizin için özenle seçtiğim bu şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Yozgat Sorgun'dayız. Harun sıradaki parçayı herkese armağan ediyorum diyor. Gani gönüllü bir kardeşimiz Edirne'den Cansu bizden bir şarkı istemiş. Edirne'ye de selamlar gönderelim. İlk kez dinlemiyorum ama ilk mesajım ben Mehmet Tekirdağ Kumbağa'dan selam olsun. Öncelikle Kaan Demirel'e, Ramazan'a ve sesimizi duyan herkese armağan ediyorum demiş. Tekirdağ Kumbağa, biz de selamlarımızı gönderelim. Havalar ısındı. Özellikle tatil beldeleri, her bölgemizdeki tatil beldeleri oldukça hareketli değil mi?

İnsanı bir gün daha görmek için böyle bir talepte bulunur muydum? Ben bulunmazdım açıkçası. Bu sevmediğim anlamına gelmezdi. Böyle sınırlı süreli şeyler beni çok yoruyor. Yani onun gideceğini bilmek, onu kaybedeceğimi bilmem beni daha fazla rahatsız ederdi diye düşünüyorum. Sadece ölümü kabulleniyoruz çünkü o herkes için geçerli. Onun dışında ayrılıklara tahammülümüz yok. Ayrılmayalım ölene kadar. İzmir Karabağlar'dan Ömer, sizi sürekli dinliyorum. Sıradaki şarkı eşim Gülhan'a kızım Derya, Hülya ve Zülmiye'ye armağan ediyorum demiş. Ailenizle size sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz. Afyonkarahisar merkezden Ahmet Kaplan, Kamuran Akkor'dan bir parça çalar mısınız? Sevip kavuşmak isteyenlere gelsin demiş. Kamuran Akkor listemizde var, hiç merak etmeyin, birazdan dinleteceğim. İnşallah kardeşim sen de sevdiğine kavuşursun. Sıradaki şarkı başkalarının mutsuzluğuyla mutlu olanlar hariç herkese gelsin. Kırıkkale Hasan Dede Köyü'nden Fatih Özdemir. Fatih, çok güzel bir şey söylüyorsun. Ben de katılıyorum bu mesajına.

Gerçekten de öyle değil mi? Huzursuz yapılan hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor değil mi? Huzursuz alınan bir nefes, huzursuz yenen bir yemek, huzursuz gidilen bir seyahat hiçbir anlam ifade etmiyor. Bursa'dayız, Harun ilaçlama işinde çalışıyormuş. Kolay gelsin emekçi kardeşimize, malum yaz geldi, ilaçlama işleri yoğundur diye tahmin ediyoruz. İstanbul'dan gemici Mahmut. Sıradaki parçayı ilk aşkım Mersin'den Ayşe'ye armağan ediyorum. Şerefli Koçhisar'dan Seçkin, sizi her yolculuğumuzda zevkle dinliyoruz. Çok güzel parçalar seçiyorsunuz. Sıradaki parçayı canım aileme armağan ediyorum diyor. Biz de size kazasız, belasız, hayırlı, huzurlu yolculuklar diliyoruz. Bu güzel şarkıları size de armağan ediyoruz.

Sıcak bir yemeği hızlıca soğutmaya çalışmak bizi ne kadar yoruyor değil mi? İşte hatıralar ve insanlar da böyle. Akışına zamanı bıraktığımızda fazla yorulmadan bu süreci atlatabiliyoruz diye düşünüyorum. Herkes unutulur ve inanın her şey unutulur. Sadece zaman. Kırıkkale'den Yeliz, tüm vefasızlara ve Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İzmir Kemalpaşa'dan Halil Karakaya ilk defa yazıyorum. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı. Benim gibi çalışan, ekmeğinin peşinde koşan herkese armağan olsun. Hayırlı yayınlar diyor Halil kardeşimiz. Biz de emekçi kardeşlerimizi, çalışkan kardeşlerimizi tebrik ediyoruz, gönülden kutluyoruz. Onları çok seviyoruz. Hepsine bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz. Kazasız belasız hayırlı mesailer diliyoruz. Dikkat edin kendinize.

zamanların en çok satılan kitabı olabilir aşk kitabı, baskısı bitmeye yakın yeniden basılıyor. Yüzyıllardır, bin yıllardır bu kitap okunuyor ama aşk anlaşılamıyor değil mi? Çözemiyoruz aşkı. Ankara'dayız, Muhammed Sıra'daki parçayı aileme annem Nuray, babam Durak, ablam Zeynep, kardeşim Zehra'ya armağan ediyorum diyor. Gaziantep'ten Mehmet Çay, Erzincan'da bizi dinleyen eşim Duldu Demir'e en güzel şarkıları armağan ediyorum. İzmir'den Faruk, İzmir'de yaşayan vatandaşlarımız gökyüzüne baksın. Hilal ve Yıldız'ın muhteşem ihtişamını görecekler. Bayrağımızın simgeleri gibi yan yana dizilmişler. Öyle mi? İzmir'e bunu duyuralım. Teşekkür ediyoruz. Tüm dostlarıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Ege'nin incisi İzmir'e, gökyüzüne, bayrağımıza selamlar olsun.

İnsan Allah'ın izniyle nelere nelere alışmıyor ki, nelerin üstesinden geliyoruz. En sevdiklerimizi kaybediyoruz. Belki malımızı, mülkümüzü kaybediyoruz. Belki bir uzuvumuzu kaybediyoruz. Öyle değil mi? Yine de hayat devam ediyor. Her türlü zorluğa, acıya rağmen Allah sabrını veriyor, değil mi? Ama yine de Rabbimizden iyilik, kolaylık isteriz. Hiçbir zaman zorluk istemeyiz. O da ayrı. Şimdi neredeyiz hemen bakalım. İstanbul'dayız Hülya. İşten geldim, temizlik yapıyorum. Bir yandan da sizi dinliyorum. İşte hanımların işi zor. Hem gündüz çalış hem gece çalış. Bu şarkıyı Kayseri'deki aileme armağan ediyorum. Özellikle anneme demiş. Size de kolay gelsin diyelim. Ev hanımları, çalışan hanımlar iki kere çalışıyorlar. Ankara Çubuk'tan Korhan ben. Bizleri evinde misafir eden değerli dostlarımız Yunus ve Ceylan'a ve eşim Tuğba'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Sesinizle ve bu güzel eserlerle akşamımıza renk katıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyoruz, o sizin güzel bakış açınız. Ama şuna çok seviniyorum. Televizyon izlemek yerine radyo dinleyen aileler bizi oldukça mutlu ediyor. Sanki 90'lara geri dönüyoruz, değil mi? Radyonun çok popüler olduğu dönemleri. Günümüzde de bu geleneği, kültürü yaşatmaya Radyo 7 olarak devam ediyoruz.

Bu dünya o yokken elbet dönecek. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez zannedenlerle dolu değil mi? Kibir, bencillik, kendini üstün görme, ölene kadar, öldükten sonra herkes o toprağın içinde çürüyor. Konya'dayız Cemile, sıradaki parçayı canım işim Yusuf Demirgül'e armağan ediyorum diyor. Biz de Konya'ya selamlarımızı gönderelim. Diyarbakır'dan Serhat bir şarkı istiyor. Serhat, sana da çalıyoruz bu güzel şarkıyı. Afyonkarahisar'dan Murat, iyi çalışmalar. Sıradaki parçayı sizlere, aileme, Fransa'daki ve Almanya'daki kuzenlerime armağan ediyorum. Selam ve sevgilerle, her şeye gönlünüz yolsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Aynı hislerle biz de mukabele ediyoruz sözlerinize. Eskişehir'den Eyüp, bize de güzel bir şarkı gelir mi demiş. Gelmez mi? Selamlar olsun.

İstanbul Maltepe'deyiz. Asım kardeşimiz çok yoğun çalıştığını söylüyor. Hem sizi dinliyorum hem de çevreme dinlemelerini söylüyorum demiş. Yüreğine, diline sağlık güzel kardeşim benim. Sıradaki şarkıyı özellikle sana armağan ediyorum bu çabandan dolayı. Ankara'dan Ramazan Bilgin, ben sıradaki şarkıyı biricik eşime armağan ediyorum diyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Yine Ankara'dayız, Serdar ben. Biz de eşimle beraber dinliyoruz her gece sizi. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkıyı ruhuma armağan ediyorum. İyi çalışmalar demiş. Mutluluklar diliyoruz. Tuzla Sahil Taksi Durağı'ndan 34TGB 61 numaralı. Plakalı daha doğrusu. Araçta kesintisiz Radyo 7 dinlemeye devam kaptanım. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olma, sağ ol, var ol. Bizi diğer kaptanlara da tavsiye etmeni umut ediyoruz. Almanya Münih'ten yazıyorum. Aydın Helimoğlu. Bir tanem peri kızım prensesime gelsin sıradaki şarkı diyor. Biz de hem Almanya'da hem de dünyanın dört bir yanında dinleyen gurbetçilere armağan ediyoruz.

0: aslında iki taraflı düşünmek lazım. Ne bir insanı böyle büyük bir acıya bırakıp terk etmek doğru, ne de birine bu kadar bağlanıp, bu kadar sevip, bu kadar acı çekmek doğru, değil mi? Her şey tadında olsun. İstanbul'dan Ümit Kaplan, 32 yaşındayım, 20 yıldır Radyo 7 dinliyorum, iyi ki varsınız demiş, siz de iyi ki varsınız. Kayseri Talas'ta bulunan tüm dostlarıma selamlar, saygılar gönderiyorum, sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum diyor. Osmaniye'den Nafi Kocamaz, sıradaki tüm şarkılar Alanya'daki kız arkadaşım Zeynep Birgör'e gelsin demiş, mutluluklar diliyoruz size. Kütahya'dayız. Yasemin, eşim Kadir Kaymaz ve kızım Elif Sude için bir parça istiyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Nice sağlıklı, mutlu yıllara inşallah demiş. Biz de bu dileğinize katılıyoruz. Sağlıklı, güzel, uzun bir yıl diliyoruz ve yıllar diliyoruz size. Gerede'de bizi dinlemekte olan abime bir şarkı çalar mısınız diyor. Çalarız tabii ki, hem de en güzellerini çalarız, merak etmeyin. Şimdi yine çok sevilen bir şarkıyla, İntizar'ın yorumuyla programımız devam ediyor.
1: At, savur at sevdayı, bir yere fırlat. Bitti sayıp acıyı, kaldır öyle yat.
0: Sevilen bir şarkıyla

Ne kadar doğruysak, ne kadar dürüstsek, ne kadar büyük fedakarlıklar yaptıysak, ne kadar çok sevdiysek, karşımızdaki insanın hatalarından döneceğine inancımız çok fazla oluyor. Acaba %1 mi, binde bir mi? O kadar büyük hatalar yapan insanların bu hatalardan döneceğini beklemek boşuna mı? Çoğu zaman boşuna, ben söyleyeyim size. Ve kapımızda pişman olan bir insanı görmek mi? Bence çok nadir. Almanya Hamburg'tan Fatma, gurbette olan herkese bir şarkı armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar Kaan Bey, benim oğlumun adı da Kaan. Ailem için bize de güzel bir şarkı çalar mısınız? Aydın'dan Şengül Hanım, Allah bağışlasın Kaan'ımızı, mutluluklar diliyoruz. Kaan abi, Konya Ereğli'den Eren Uslu, ben sıradaki parça kardeşim Uğur'a gelsin, Allah'a emanetsiniz. Siz de Allah'a emanet olun. İzmir'den iyi yayınlar diliyorum, sıradaki parçayı güzel gözlüm hayat arkadaşım Hatice Tamer'e armağan ediyorum diyor. Hatice Hanım, bu şarkı özellikle size istendi, biz de memnuniyetle armağan ediyoruz.

kadar doğru değerlendirebiliyoruz içinde bulunduğumuz durumu? Sabır mı ediyoruz, mesela tembellik mi yapıyoruz? Hareket mi etmeliyiz, beklemeli miyiz? Ne kadar ısrar etmeliyiz, nereye kadar ısrar iyidir, nereden sonra zorbalıktır? Bunlar önemli ölçüler değil mi? Yaşadıkça, tecrübe ettikçe daha iyi kavruyoruz. Tokat'tan Fatih, eşimle severek dinliyoruz programınızı. Eşim Sibel'e armağan ediyorum, canımdan çok seviyorum diyor. Trabzon'dan Vedat, o da sıradaki parçayı eşi Dile'ye armağan ediyor. Konya'dan selamlar, çok özlediğim, yolunu beklediğim biricik aşkıma Hakan Erkol'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor bir diğer dinleyicimiz. Kahramanmaraş'tan yazıyorum, eşim Ertuğrul için bir şarkı rica ediyorum ve onu çok seviyorum diyor Elif Hanım. Elif ve Ertuğrul için de çalalım bu harika şarkıyı.

sonraki durağımız Antalya. Antalya'dan Şükrü, Alanya Mahmutlar'da bulunan kızım Zübeyde, Zeynep ve Ramila'ya turnuvanın finalinde başarılar diliyorum. Sıradaki parçayı onlara armağan ediyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Ne turnuvası olduğunu bilmiyoruz ama başarılar diliyoruz kardeşlerimize. Balıkesir Karesi Şamlı Mahallesi'nden Hasan, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir parça istiyor. Kayınçom Recep'e, Nurettin Bey'e ve tüm keskin tarım çalışanlarına gelsin. Bu gece dinlettik Cengiz Kurtoğlu. Ferdi Tayfur'dan ikinci şarkıyı size armağan edelim. Yozgat'tan Neriman programını severek dinliyoruz. Hafta sonu YKS'ye girecek canım kızım İrem'e armağan ediyorum. İrem, Allah zihin açıklığı versin. Hem İrem'e hem de hafta sonu YKS sınavına girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Şöyle güzel güzel çözün soruları ve isteğiniz üniversiteye yerleşin Allah'ın izniyle.

bu harika şarkıyı dinlerken ben de gittim taptaze demlenmiş çayımı aldım geldim. Şimdiki durağımız Kahramanmaraş, adını yazmayı unutan dinleyicimiz eşim bir tanem Elif'ime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. İstanbul'dan Neslihan, 15 yıldır Radyo 7'yi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı kalbi kırılan tüm Radyo 7 severlere armağan ediyorum demiş. Herhalde sizin de kalbiniz kırık. Kalbinize şifa diliyoruz Rabbimizden. Aksaray'dan Pervil Arıbaş, sıradaki parçayı tüm Radyo 7 ailesine ve sevdiklerime armağan ediyorum. Özellikle bacanağım Halil'e gelsin diyor. Bursa'dan Ümit, sıradaki parçayı Yozgat'ta bizi dinleyen Sema Nur'uma armağan ediyorum. Saygılar demiş. Saygılar bizden. Kayseri'de güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Sivaslıyım. Sizden tüm Sivaslılar için bir eser istiyorum. Nuh Bayram kardeşimiz göndermiş. Hatırlattınız, biz de tüm güvenlik görevlisi kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim.

şimdiki durağımız Denizli. İbrahim Ulusoy, umarım iyisindir abicim demiş. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Allah iyilik versin. Benden herkese bir şarkı çalmanı rica ediyorum. Saygılar diliyorum demiş. Ben de saygılar dilerim. İyi geceler. Ankara Ostim'den Gül. Yarın sabah taşınıyorum Muğla'ya. Beni hayatta yalnız bırakan sevdam için gelsin sıradaki şarkı. Her şeye rağmen çok sevdim. Bütün parçalar Yunus'a gelsin bu gece demiş kardeşimiz. Hayırlı olsun diyelim be kardeşim. Ne yapacaksın? Hayat bu işte. İnişler çıkışlar. Abi ben Hatay İskenderun'dan Remzi Mustafa Dingil. Sıradaki parçayı bütün kader mahkumlarına armağan ediyorum. Yüce Allah onları tez vakitte ailelerine kavuştursun demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ankara'dan Eray, sıradaki şarkı sizi dinlemekte olan babam Harun'a gelsin demiş. Memnuniyetle Eray kardeşim, Eray'a ve babası Harun'a armağan edelim bu harika Bergen şarkısını.

Yozgat'tayız. Yozgat'tan Rabia eşi Bekir'le birlikte balkonda çay içerken bizi dinliyormuş. Oh mis en güzeli bu havada. Canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Muğla Milas'tan Labranda Restoran Durmuş'un yeri ailesi ve müşterilerine bir şarkı. Gülnur Dereli'den armağan olsun demiş. Memnuniyetle Muğla Milas'a da selamlarımızı gönderelim. Selam abi, Almanya Kesterbaha'da bir selam yollar mısın? Oğlum Mehmet, kızım Gülsüm ve biricik eşim için bir selam. Tabii ki yollarım kardeşim. Cemal'i göndermiş. Almanya'ya gurbette dinleyen tüm kardeşlerimize kocaman selamlar. Çanakkale Biga'dan Barış, Radyo 7 dinleyen herkese armağan olsun sıradaki şarkı diyor. Öyleyse gelin Zerrin Özer'e kulak verelim. Sevmek günahsa.

0: sevgili.
1: Kütahya'da askerlik yapan bir kardeşimiz var. Adı Emre. Ona bir selam gönderiliyor ve şarkı armağan ediliyor. Kim tarafından? Gupse. Askerlik yapan sevgilim Emre'ye armağan ediyorum. Onu çok özlüyorum ve bir an önce kavuşmayı bekliyorum demiş. Allah kavuştursun. Tez zamanda sağ salim sevdiğinize kavuşun diyelim. Edirne'den Mehmet Akif Bayraktaroğlu sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Çorum'dan selamlar, ismim Canan. Sıradaki şarkıyı Bolu'da bizi dinlemekte olan eşim Muhammed Köksal'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Ankara'dan Muammer, sıradaki parça tüm madenci meslektaşlarıma ve kral kardeşim Halil ve Muharrem'e gelsin. İyi yayınlar abim benim demiş. Madenci kardeşlerimiz, elinize emeğinize sağlık. O kadar zor ve güzel bir iş yapıyorsunuz ki aslında. Allah'a emanet olun. Biz de sizleri çok seviyoruz. Hakkınız ödenmez. Bu güzel şarkıyı sizlere armağan ediyoruz.

0: Şimdiki durağımız Kuzey Irak. Mustafa kardeşimiz orada bizi yıllardır dinliyormuş. Güllü'den bir şarkı istiyor. Bu gece Güllü çok istendi. Ben bunun notunu aldım. Demek ki bir şarkı yetmiyor. Güllü'den başka bir şarkı isteyen dinleyicimiz Konya Altınekin'den Emre. O da çay içerken bizi dinliyormuş. Afiyet olsun. Ankara'dan Durak ben, çocukları Muhammed, Zeynep ve Zehra'ya, ayrıca güzel eşi Nuray'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Gaziantep'ten iyi geceler, sıradaki şarkıyı sevgili eşim Nudan Karaca'ya armağan ediyorum diyor dinleyicimiz ve onu çok seviyorum diyor. Muhabbetiniz artsın, nice sevgi dolu sağlıklı yıllar diliyoruz size.
1: Git

Bugün de Radyo 7'den bana düşen pay nasibim bu kadar. 23.56 oldu saatimiz. Allah izin verirse yarın saat 22'de zaten gönül dostlarımız, sadık dinleyenlerimiz radyo başında olacak. Bizi yeni keşfedenler, yeni yeni dinlemeye başlayanlar vardır. Onlar da bizi sevdilerse hem yarın yine misafirimiz olsunlar hem de bizi sevdiklerine, çevrelerine tavsiye etsinler, olur mu? Böyle bir program duyduk, sen de bir dinle demeleri bizim için yeterli. Güzel bir gece diliyorum, güzel bir yarın diliyorum. Allah'a emanet olun. Dinlediniz, katıldınız, eksik olmayın. Var olun.

Bugün de hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Hem radyomu çok seviyorum. Radyo 7'yi. Yani yıllar öncesinden kim ortaya Radyo 7'yi açma fikrini attıysa, kim bu radyonun, Radyo 7'nin bugünlere gelmesinde emek sahibi ise, maddi manevi. Daha önceki çalışma arkadaşlarımızdan tutun bugüne. Ve bugüne kadar bir kez bile olsun bizi dinlemiş olan değerli dinleyicilerimiz. Sizleri de çok seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Emeği olan herkesten razı olsun dediğim gibi. Radyo 7'nin bugünlere gelmesinde. Eyvallah.

Duyanlar duymayanlara haber versin. Günde iki programla yayında olan ben, Gölge, sizlerleyim. Sosyal medyada da duyurdum siz bu şarkıları dinlerken. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim doğru anlaşılsın.

Kıymetli dinleyicilerimiz, malumunuz bir insan senin evine geldiyse, sen davet ettin, kabul ettin ve evine geldiyse hepsi aynı değildir. Bazısı nazar eder, bazısı haset eder, kimi kendiyle mukayese eder, kimi de bütün olumsuz düşüncelerini oraya aktarır, senin haberin bile olmaz. Halbuki ev insanın kutsalıdır da, kapıyı herkese açmamak lazım. Şimdi bu söylediğime katıldıysan, buraya bir de şunu ekleyelim. Asıl meseleyi ekleyelim. Evini koruduğun gibi, herkesi almaman gerektiği gibi, nazardan koruman gerektiği gibi, gönlünü de korumalısın. Aynen kalbine de aynı hassasiyeti göstermelisin.

gönül ehli anlayana der ki, anlamak için de dinlemek lazım. Bir insan bir inananla kalbiyle bağ kurmalı. Ama inanmayanla ahlakıyla. Ve denir ki insan üç şeyde imtihan edilir. Bir, arzusuna kapıldığında. İki, öfkelendiğinde. Üç, tamah ettiğinde.

Bir sokak röportajında delikanlının biri şaşkın vaziyette mikrofonu tutana diyor ki, insanlar diyor ne kadar kaba, insanlar birbirine ne kadar saygısız davranıyor. Niye böyle diyor, niye böyle? O kadar haklı bir feryat ki, ama dizilere baktığında sorunu anlarsın. Belinde tabancası olan, onu bunu gasp eden, daha söylemiyorum ne namussuzluklar, senaryolar öyle tuhaf ki, bunu izleyen bir gençlik nasıl olacak kardeşim? Adamlık deyince kabadayılık diye anlayan bir gençlik türettiler ya. Adamlık maya meselesidir. Tıpkı vefa gibi. Ya böyle para pulla, arabayla, silahla, tesbihle olacak bir şey değil. Adamlık içten gelir. Sevgi ve saygı ile eşdeğerdir. Yani mesela hani kabalıkla adamlığı eş tutanlara diyorum, tam tersi. Adam olan nezaketinden belli olur. Oturması, kalkması, konuşması. Böyle yanında edepsiz konulara giremezsin ya. Cesaret edemezsin. Adam olan büyüğüne saygısından, küçüğüne sevgisinden, yardımseverliğinden belli olur. Vatanseverliğinden belli olur.

Şimdi yayınımızın bu dakikasında nasihatin babası gelsin. Diyor ki, evlat, asla fazla iyi olma. Sadece adil ol, adaletli ol. Çünkü fazla iyi olmak seni değerli kılmaz. Sadece kullanışlı yapar.

Suat isminde bir kardeşimiz diyor ki, ben diyor 25 yaşındayım. 2015 yılından beri dinliyorum. Çevremdekilere de tavsiye ediyorum. Onlar da artık, onlar da diyorlar ki diyor, artık radyo mu kaldı? Bu yaşlarda radyo mu dinlenir? Delikanlı da şöyle noktayı koymuş. Bilmiyorlar ki gölge çağın ötesinde demiş. Canım kardeşim. Eyvallah. Tabii insanların gençlik algısı, gençliğe yakıştırdığı şeyleri ben burada anlatmaya kalkarsam bu hamur çok su götürür. Tadımız kaçar.

Dün bir şiir yazdım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Daha yeni yazdım ve de ilk kez okuyacağım programda. Şöyle bir fon üzerine okuyalım. Ya da gelsin şu eser gelsin ya. Bu esere yedirelim böyle. Aç radyonun sesini hadi. Öyle zannettiğin gibi değil. Hiç kimse. Peşinden akarlar mı sandın? En çok ağlatandır. En çok gülen kimse. Ah dostum. Söyle. Çaresizliğine bakarlar mı sandın? Çaresizliğine bakarlar mı sandın? Vefa dedikleri dillerde yalan. Gönül kapısını çalarlar mı sandın? Geriye sadece bir ahtır kalan, kanayan yaranı sararlar mı sandın?

düşünce tutacak bir el ararsın. Yanında bir gölge olurlar mı sandın? Nicesine boşuna bel bağlarsın. Halini hatırını sorarlar mı sandın? Maskeler takılmış görünen yüze, içini dışını bir belirler mi sandın? Gerçekler sığar mı sahte bir söze, seninle ağlayıp da gülerler mi sandın? Sırtını yasladığın çürük duvardır, seni bir ömür tutarlar mı sandın? İçten içe sızan derin bir yaradır, çağırınca sen hemen gelirler mi sandın?

Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur. Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur. Sorun köpeğin havlaması değil, kurdun olmayışıdır. Şu an dünyada Müslümanlara zulmedenlerin zulmetmesinin nedeni

şu an beni dinleyen sen, senden çok fazla nefret eden var diye düşünüyor musun? Ya ne çok nefret eden var benden diyor musun bir yerlerde? Bir de şöyle düşün. Başkası tarafından kontrol edilemeyen bir karakterin nefret edeni çok olur.

0: Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerim...
2: Merve isimli kardeşim iş arkadaşlarımızla kitaptan bir şiir daha istiyoruz demişler. Peki bu kitap çıkmadı bu aralda. Çıkar mı onu da bilmiyorum. Bittiğinde bakacağım, karar vereceğiz. Ama hadi içinden bir şiir daha okuyayım size. Gönül heybesini boşalttım bugün. Bütün hayalleri yolda bıraktım. Çözülmez sanılan o kör düğümün ucunu meçhul bir kolda bıraktım. Vefasız dostların sahte yüzünü, yalanla boyanmış her bir sözünü, içimde tutuşan aşkın közünü sönmüş bir ateşte külde bıraktım. Koştum da yıllarca boşa yoruldum. Bulanık akarken birden duruldum. Kendi yalnızlığımla karıldım. Dünyayı bin türlü halde bıraktım. Artık ne sitem var, ne de bir keder. Alnıma yazılmış bir garip kader. Veda saatleri gönülden gider. Ruhumun dilsiz bir dilde bıraktım. Gözümde kalmadı dünya fiyakası. Yırtıldı ömrümün arka yakası. Eski bir şarkıda son nakaratı kırık bir sazdaki telde bıraktım. Kapattım kapımı ardına kadar. Zaten bu şehirde her yer bana dar. Kalsın meydanda ahile zar. Adımı silinen bir izde bıraktım. Yorgun yüreğimi aldım da elden. Vazgeçtim artık o esen yıldan. Sıyrıldım her türlü emelden. Benliğimi mahzun bir gölde bıraktım.

Efendim burası Radyo 7, Talha, Bora, Öge ben, Gölge sizlerle programındasınız. Gündüz 14'te ve gece 24'te günde iki programla yayındayım ve şimdi programımızda kamyon arkası yazısı söyleyeceğim bölüme geldik. Bugün için tavsiyem şudur, yaz baba, isim hafızam zayıftır benim. İnsanları yaptıklarıyla hatırlarım.

0: Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

0: Bir gün
1: insan sevdiğine böyle yapar.
0: Bir gün bir delikanlı sevdiğinin yüzüne bakmış. Artık bitirmekten başka çare kalmadığında demiş ki, pes etmek benim tarzım değil bilirsin. Ama anladım ki sen savaşmaya değmezsin.

Şimdi sıradaki şarkı Beni Hatırla diyecek. Bu Beni Hatırla cümlesi, bu kelimeler bana çok enteresan, çok duygulu bir şey hatırlattı. Hazreti Ömer, biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı canına kastetmeye gitmişti. Fakat tarihte, kayıtlarda hiç yoktur ki Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olduktan sonra Peygamberimiz ona demiş olsun ki, ya Ömer, hatırlıyor musun? Hani sen beni bir zaman öldürmeye gelmiştin. Hiç böyle bir hatırlatma yapmadı. Ama hiç.

Bu şarkıdan önce yaptığım anonsu şöyle devam ettireyim. Bağlantılı bir mesele. Ya biz insanız, aciziz, hatalıyız ve günahkarız. Allah bizi böyle yaratmış. Ve geçmişte yapılan, yaptığımız küçük büyük hatalarla alakalı Necip Fazıl Kısaköreke atfedilen bir anı vardır. Sıradaki şarkı da anı diyecek. 90'lı yıllara gideceğiz. Onun biliyorsunuz ya, hayatı iki dönemden oluşur. Şairlerin Sultanı Necip Fazıl'ın, Allah rahmet eylesin. O inatla, hasetle geçmişini çok kurcalayanlara derdi ki, demiş ki, ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöp karıştırmak köpeklerin işidir.

Allah'ın o muhteşem ismi, Allah merhametini nasıl ortaya koyuyor ya. Şimdi son nefeste Allah demek çok önemli ya. Düşünsene, Allah derken dudağına ihtiyacın yok. Ve Allah desen de oluyor, ilk harfi at, lillah desen de oluyor. Sonra o ilktekileri de at, devamında kalanı söyle, lehu gene oluyor. En sonda hu var, gene Allah demek. Ya merhamete bakar mısın? Adında bile senin için merhamet var ya. Anlayana. Buradan mesela bir kamyon arkası yazısı geldi aklıma. Birazdan söyleyeyim. Programımızın biliyorsunuz değişmeyen bölümlerinden. Evet. Hatta sen hu demeye kendini zorlamasan bile, niyetinle verdiğin nefes var ya, hani bak aldın. Ya nefesi verirken bile senin nefesin Allah diyor. Sen yeter ki bil, kabul et.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Programımızın sonundayız. Kapanış duasını yapacağım ama önce bir şey anlatayım. Ona bağlantılı olarak dua ederek huzurlarınızdan ayrılacağım. Bir gün biri, ki Hazreti Mevlana'ya dost olduğunu iddia eden biri, sitem eder Hazreti Mevlana'ya, der ki ben seninle sırlarımı paylaştım. Sen neden benimle bugüne kadar bir sırrını paylaşmadın? Cevaba bak cevaba. Hazreti Mevlana der ki sen daha kendi sırrını tutamadın, bana anlattın. Benimkini nasıl tutacaksın? Allah Allah. Evet, dost, hakiki dost başka bir şey. Olacaksa öyle olsun, olmayacaksa da dost görünenler bizden uzak olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine huzurlarınızda olacağım Radyo 7'de. Gündüz 14, gece 24'te. Ve hatırlayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.